Ben uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yapma.

Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz

Sorsun için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, futbolda Dünya Kupası öncesi Almanya milli takımında heyecan artıyor. DFB ekibi Amerika yolculuğu öncesi halka açık antrenman yaptı. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri de Manuel Neuer oldu. Almanya'nın rekor milli kalecisi ilk kez yeniden yoğun koşullara ve özel kaleci çalışmalarına katıldı. Antrenmanı izleyen taraftarlarla çok güzel mini anketler yapıldı. Soru, Dünya Kupası heyecanı başladı mı? Taraftarlara göre özellikle son maçtan sonra umutlar arttı. İlk yarı biraz zor geçse de ikinci yarıdaki performans güven verdi. Almanya hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0'la geçti.
2: Super, nach dem Spiel ist doch perfekt, oder? Auf jeden Fall, also in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall sehr gut. Erste Halbzeit war noch ein bisschen schwierig, aber dann haben sie gezeigt, was sie drauf haben und kann schon weit gehen, schauen wir mal.
1: Bir başka taraftar da Almanya'nın turnuvada ileri gidebileceğine inanıyor. Ona göre takım özellikle ikinci yarıda gerçek yüzünü gösterdi.
3: Wir kommen langsam ins Fieber. Wir sind jetzt ganz überrascht von dem öffentlichen Training. So, jetzt wir sind eigentlich zum Shoppen hier und haben gedacht, ja nein, wenn das ist, dann muss das sein. Also erstmal hierher.
4: Ich hoffe auf ganz, ganz weit und wir drücken die Daumen. Also ich denke, sie schaffen schon.
1: Almanya milli takımı Dünya Kupası hazırlıklarını artık son aşamaya taşıyor. Kaleci Manuel Neuer yeniden yoğun çalışmalara katılması taraftarları umutlandırdı. Futbol ateşi de yavaş yavaş artıyor. Dünya Kupası öncesi gelişmeleri Metropol FM'de takip etmeye devam edin. Türkiye Dünya Kupası'nda neler yapacak? Taraftarlar neler düşünüyor? Bu da yine gündemimizde olacak. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Elim.

Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

başlamıştık seninle. Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına sarılıverecekmiş gibisin o an.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Döner a

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana

Guten Morgen, sevgiler, selamlar, bütün dinleyenlerimize merhabalar, mutlu sabahlar diliyoruz, günaydın efendim. Metropol FM burası, ben de Serdar ve güne hep beraber en güzel şarkılarla başlıyoruz. Saat 6 itibariyle Çay Şekeri programında birlikteyiz. Onun öncesinde güne olup bitene bakarak ısınıyoruz. Sonrasında da eğlenceli bir şekilde Çay Şekeri programımızda ona kadar birlikte oluyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp stüdyo telefon numaramız 030 217 970 71. Günaydın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
0: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Devam edelim. Günaydın. Almanya'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Alman milli takımı Amerika'ya ulaştı. Ve maçları burada kalabalık ortamlarda izlemek tabii ki çok keyifli, çok güzel oluyor. Barlarda, restoranlarda, açık hava etkinliklerinde. Tabii saat farkı nedeniyle bazı maçlar da geç başlayacak. Mesela saat Almanya'nın iki maçı saat 22'de başlıyor. Bir maçı saat 19'da başlayacak gruplarda. Türkiye'nin maçları zaten hep buranın saatiyle sabah saatlerine denk gelecek. Ve saat 22'den sonra diğer maçlara da bakacak olursak barlar, restoranlar, açık hava etkinliklerinde bu maçlar yayınlanabilecek. Ama organizatörlerin her etkinlik için yerel makamlardan, Ordnungsamt'tan mesela özel izin alması gerekiyor. Uygulama Temmuz'un sonuna kadar geçerli olacak deniliyor. Onu da yine duyurmuş olalım. Güzel bir gün olsun. Herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Mutlu sabahlarınız olsun. Günaydın. Metropol FM burası. Ben Serdar. Yine dikkatimi çeken haberlerden biri, Almanya'da ayrımcılık başvuruları yükselmiş. Hatta rekor seviyeye ulaşmış. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin son raporuna göre başvuruların %43'ünü ırkçı ayrımcılık vakaları oluşturuyor. Türk toplumu Almanya özellikle göçmen kökenli kişilerin daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek hükümetin hazırladığı yeni yasa reformlarını bu konuyla ilgili yetersiz buluyor. Bununla ilgili Türk toplumu Almanya konuya bir eleştiri getirdi. Güzel bir gün olsun. Gelişmelere bakmaya devam edeceğiz. Radyolarınızda ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar. Dünya Futbol Şampiyonası'na ilerliyoruz. Türkiye ve Almanya milli takımları Amerika'ya ulaştılar. Dün sabah saatlerinde bu yolculuk tamamlandı. Uzun bir uçuş süresi, tabii ki 8-9 saat uçması gerekiyor. Milli takımların, özellikle Alman milli takımının 8 saat, Türkiye milli takımının da yine nereden bakarsanız bir 11 saatlik yolculuğu oldu. Tabii bu saat farkı nedeniyle futbolcular da yorgun oluyor, dinlenmeleri gerekiyor ve bugün de ilk antrenmanlar yapılacak. Kıymetli dinleyenler, Amerika'da hem Alman milli takımı hem de Türk milli takımı bugün ilk antrenmanlarını yapıyorlar. Onu da yine söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Güzel sabahlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Şu an iş yerlerinde olan arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize kolaylıklar, hayırlı işleriniz olsun. İşe hazırlık yapanlar, yola çıkmak üzere olanlara da iyi yolculuklar dileyelim. Metropol FM'de birazcık havaya bakalım. Hafta sonunda bugünlerde biraz daha serin, yağmurlu. Hafta sonu biraz daha sıcak olabilecek. Güneş de kendini gösterecek. En azından bunu Almanya'nın doğusu ve kuzey için söyleyebiliyoruz. Batı bölgeler, güneybatı bölgelerinde de durum nasıl diye merak ediyorsanız, buralarda bu bulutlu kapalı hava devam edecek. Pazar günü biraz bir güneşli olacak. Yoksa genelde bu hafta kapalı ve yağışlı geçebiliyor. Önümüzdeki haftanın da ilk iki günü yine biraz daha kapalı olacak. Güneybatı ve güneyde ve batı eyaletlerinde değerli Metropol FM dinleyenleri. Mutlu, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Gündemde neler var? Onlara birazdan bakacağız, konuşacağız. Herkese keyifli sabahlar. Güzel bir şarkı daha gönderelim sizlere. Radyolarınızda ben Serdar. Bizi dinlemeye devam edin.

Günaydın, günaydın. Merhabalar, hayırlı, güzel sabahlar. Metropol FM'desiniz. Mutlu, güzel bir gününüz, iyi bir sabahınız olsun. Ben Serdar, herkese kolaylıklar diliyoruz. Şu an iş yerlerinde olanlar, hayırlı işler, yollarda olanlar, kazasız belasız yolculuklar olsun efendim. Saat 6 itibariyle Metropol FM'de sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızı başlattık. Ona kadar buradayız. En güzel şarkılar, enteresan konular, hoş sohbetimiz ve tabii ki sizin o güzel katılımınız mesaj yoluyla, telefon yoluyla 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve aynı zamanda stüdyo telefon numaramız. Güzel bir gün olsun. Herkese merhabalar. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Ve gündeme bakıyoruz. Gündemde de özellikle Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilememesi konuşuluyor kıymetli dinleyenler. Bununla ilgili yapılan oylamada Almanya dün Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ne giremedi. Avusturya ve Portekiz'le yarışıyordu Almanya. Almanya'nın son zamanlarda dış politikada izlediği çizgi beğenilmedi. Demek ki üye ülkelerden ve Almanya o gerekli oyları alamadı. Ve bu konuda özellikle Almanya'nın Gazze politikası, Filistin politikası çifte standartlı diye yorumlanıyor. Ve bu Almanya'ya pek yaramadı. Almanya uluslararası siyasi arenada ciddi bir imaj çöküşü yaşıyor diye de yorumlanıyor değerli Metropol FM dinleyenler. Önemli bir oylamaydı bu. Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler yeni üyesini seçiyordu. Avrupa'dan da iki ülke girebilecekti. Almanya üç ülkeden biriydi bunun için yarışan ama yeterli oyları alamadı birçok ülkeden. 6:27 oldu saatlerimiz. Mutlu sabahlar. Günaydın efendim. Ece Seçkin ve radyolarımızda Ay'a benzer günaydın.

0: Melis Kar, Kibir, günaydın. Almanya'da yaşayan insanların siyasi nabzını ölçen önemli bir araştırma ARD Deutschland Trend ve yine yapıldı, her ay yapılıyor ve özellikle hangi partiye oy verirsiniz sorusu soruluyor ve şu an Almanya'nın en büyük problemin hangi problem diye sorular yöneltiliyor. Hükümetten memnun musunuz değil misiniz, bu soru da sorulmuş. Hükümetin çalışmalarından memnun musunuz diye yöneltilen soruya insanların %87'si memnun değilim demiş. Çok memnunum diyen %1'lik bir oran var. Onlar da şaka yapıyor herhalde. İroni galiba. Memnunum diyenlerin oranı toplamda %12. %1'i çok memnunum, %11'i memnunum demiş. Kıymetli dinleyenler, bu yapılan anketlerin sonuçlarına baktığımızda hangi partiye oy verirdiniz sorusu tabii ki çok önemli. Pazar günü seçim olsa kimi seçerdiniz? İnsanların %27'si AfD'yi demiş. AfD'yi bu ankette birinci sırada yer alıyor. Yani seçim olsa seçimleri kazanacak gibi görünüyor. İslam karşıtı, göçmen karşıtı, Türk karşıtı söylemleriyle bilinen siyasetçileri var AfD'nin. Ve ikinci sırada CDU Başbakan Merz'in partisi %23'te görünürken Yeşiller %14 ve SPD %13 ile 4. sırada, Sol Parti %10 ile 5. sırada yer alırken FDP barajın altında %4'te görünüyor kıymetli dinleyenler. Peki bu partilere oy verirken özellikle siyasi fikirlerinizden ve partinin programından emin olduğunuz için mi oy veriyorsunuz diye yöneltilen soruya insanların %50'si evet partiden eminim, partinin programını beğeniyorum diye oy verdiğini söylüyor insanların yarısı. İnsanların %46'sı da hayır, diğer partilerden memnun olmadığım için oy veriyorum diyor. Bu memnuniyetsizlik nedeniyle, başka partilerden memnun olmadığı için diğer bir partiye oy verenlerin sayısı, oranı artmış. Önceden %33'teyken bu %46'ya yükselmiş. 13 puanlık bir artış anlamına geliyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Almanya'da en çok hangi politikacıyı beğeniyorsunuz sorusu da yöneltilmiş. Bu ankette Başbakan Merz gerilemeye devam ediyor. En çok sevilen, beğenilen siyasetçi SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius kıymetli dinleyenler ilk sırada. Sonra Nordrhein-Westfalen Eyalet Başbakanı CDU'lu Hendrik Wüst geliyor. Onun da son zamanlarda Merz'in yerine başbakan olabilir mi diye tartışmalar vardı. Dışişleri Bakanı Wadephul 3. sırada. Merz kaçıncı sırada, şöyle bir bakmam lazım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıraya gerilemiş. Merz sadece 16 puan almış. Değerli insanların sadece %16'sı Merz'i iyi bir siyasetçi, sevilen bir siyasetçi olarak görüyor. Ve yine önemli bir konu, en çok Almanya'da sizce problem ne? Sizi en çok ne endişelendiriyor diye sorulmuş insanlara. Genelde hep göç denilirdi. Bu kez Almanya'nın ekonomik durumu demiş. İnsanların %27'si, %21'i ikinci sırada yine göç var. Üçüncü sırada ise adaletsizlik, fakirlik, bürgergeld gibi konular %18 ile. Sonrasında da emeklilik konuları geliyor %12 ile ve eğitimle ilgili endişe duyuyorum diyenlerin oranı %11. İklim ile ilgili endişem var diyenlerin oranı Almanya'da %10. Önemli bir araştırma ARD Deutschland Trend.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

fire, fire, fire.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Buray, seni her gördüğümde günaydın. Sezen Aksu. Aşk Dansı yeni şarkısı şimdi Metropol FM'de. 6.47 oldu saatlerimiz. İş yerlerine doğru gidenler veya çalışmaya başlamış olanlar, hayırlı işleriniz olsun efendim. Kolaylıklar sizlere. Yollarda olanlar, yollarda durum nasıl? Var mı bir problem, bir sıkıntı? Radar var mı? Varsa öyle bir durum lütfen bize bildirin. 032 117 970 71.

Sezen Aksu, Aşk Dansı. Ve milli takıma bakıyoruz. Milli takım Amerika'ya gitti. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından bir de saat farkı var biliyorsunuz. Amerika Almanya'ya göre mesela Chicago 7 saat Almanya'dan geride. Türk milli takımı bambaşka bir bölgeye, güneye gitti, Miami'ye gitti. Ve Türkiye'nin de 8-9 saatlik hatta 10 saatlik yolculuğun ardından tekrardan futbolcuların biraz daha dinlenmesi gerekiyordu. Yaklaşık 4-5 saat önce ilk antrenmanını gerçekleştirdi Türk A milli futbol takımı Amerika'da, değerli Metropol FM dinleyenleri. Şöyle bakalım, Florida'daki Blue Training Center'de gerçekleşti ilk antrenman. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken sonradan Ay Yıldızı futbolcular pas ve şut organizasyonları üzerine çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik uygulamalara yer verildi. Milli takımda Kenan Yıldız çalışmalarını fitness salonunda sürdürdü. Antrenmanın ilk kısmında takımda yer alan Kerem Aktürkoğlu ile Ferdi Kadıoğlu ise daha sonra bireysel programa geçtiler. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bir sonraki antrenman da yarın gerçekleşmiş olacak. Tabii saat farkı nedeniyle aslında bu akşam saatlerinde yapılacak. Almanya saatiyle akşam saat 10-11 sıralarında yapılacak o antrenman. Değerli Metropol FM dinleyenleri, biz de yarın sabah o antrenmanın haberini sizlere aktaracağız. Milli takımın bir hazırlık maçı var. Pazar gecesi, pazartesine bakayım. İşte o saat farkı nedeniyle ona hep daha detaylı, dikkatli vermemiz gerekiyor. Cumartesini pazara bağlayan gece. Gece saat 0'da, tam gece yarısında Türkiye Venezuela ile Amerika'daki hazırlık maçını yapacak ve sonrasında artık bir hafta sonra Avustralya ile oynayacağı maçı bekleyecek milliler. Başarılar diliyoruz milli takıma. 6.53 yaptık saatlerimizi. Hande Yener'le, Madrigal'le, Ego şarkısıyla devam edelim. Günaydın. Günaydın.

0: Dikkat, bir radar ihbarı taksici Tugay arkadaşımız göndermiş. Schönefeld Süd Ausfahrt. Hier gibt's ein Blitzer in Richtung Stadt demiş, şehir merkezine doğru. Schönefeld Süd çıkışında yolda radar var, şehir içi istikametinde. Dikkat, iyi yolculuklar. Şimdi İrem Derici.
1: Sen benden sıkılana
0: yıkılana kadar. Guten Morgen.
1: Aklım

0: gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın toplantıya bizzat iştirak edeceğini açıkladı. Rubio, 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arzındaki stratejik rolünün daha da güçlendiğini söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımları açılış töreninde konuşan Erdoğan, İran merkezli krizin Türkiye'nin enerji tedarikindeki kritik konumunu ortaya koyduğunu belirtti. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. 12 sayfalık gerekçeli kararda hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetleyebileceğini fakat maddi hukukla ilgili iddiaları değerlendirme görevinin bulunmadığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde mahsur kalan Türk uçağı bulunmadığını açıkladı. Daha önce bölgede kalan 3 uçağın Türkiye'ye döndüğünü belirten Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda biri Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu söyledi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanığın yargılanacağı dava 6 Temmuz'da başlayacak. Savcılık Özcan hakkında nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarında bulunuyor. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde başladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ilk antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız bireysel program uyguladı. Türkiye son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
3: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
4: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
5: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay DE.
6: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
8: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
9: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: 43.
1: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Hileli Manifest Ajda Pekkan, günaydın.
1: Günaydın, good morning.
0: Bütün dinleyenlerimize, bütün sesimizin ulaştığı mekanlara, dağlara, taşlara, böceklere, börtülere, çiçeklere, bütün evrene kocaman selamlar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız ikinci saatiyle karşınızda.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Uğurlu olsun, keyifli olsun, stressiz olsun. Başka ne olsun?
1: Güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Aşk dolu olsun. Sevgi dolu olsun.
0: Güneşli olsun. Soğuk olmasın. Ve eğlenceli olsun. Biz buradayız. Bunun için de eğlenceli başlaması için elimizden ne geliyorsa ardımıza komayacağız. Bize ulaşın. Bunun için WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız
1: 030-217-970-71.
0: 030-217-970-71. Milli takım ilk antrenmanını yapmış Amerika'da. Ondan bahsedelim biraz sonra.
1: Hemen.
0: Onlar da uzun bir yolculuk yaptı biliyorsun. Türkiye ile Amerika arasında kadar 10 saat mi? Miami ile İstanbul arası 10 saattir herhalde, değil mi? Ona bir bakalım. Ve ilk antrenmanda neler yaşanmış? Az sonra. Az sonra. Çok mağrur baktın bana. Hayırdır Hakan'ım?
1: Şu zurna girince acayip oluyor.
0: Zurna girmeden bakıyordum da. Zurnanın geleceğini anladın değil mi?
1: Anladım.

0: Bengü Karma şarkısı. Günaydın. Hast du es gefunden? Ja?
1: Akıyorum.
0: Immer noch? Ich hoffe du schaffst das bis Ende der Sendung.
1: Ja? Ja.
0: Milli takım ilk antrenmanını yaptı. Önceki gün İstanbul'dan saat 13.30'da uçuyorlar. İstanbul Miami arası kaç saat abi?
2: 12.
0: 12 saat. 12 saat. Türkiye saatiyle 13.30 gibi uçuyorlar. Oranın saatiyle de saat akşam 19 gibi iniyorlar. Türkiye saatiyle 2 falan oluyor. Yani bayağı bir o uzun mesafeli yolculuklar gerçekten şey sıkıntı oluyor. Mesela Alman milli takımı da Chicago'ya uçmuştu. Saat 14'te uçtular. Hani Almanya Amerika'ya bir tık daha yakın ya Türkiye'ye göre. Burada saat 14'te uçağa bindiler. Orada indiklerinde saat 15'ti.
2: Aber bir saatte varmışlar.
0: Aber diesen 8 aber diesen 8 Stunden geflogen. Tam Zeitreise. Ve antrenmanlarını da yerel saatle şöyle bir kontrol edelim. Miami'de saat 18 gibi yapmışlar. Almanya ile Miami arasında kaç saat farkı var ona da baktım ben. Weißt du das? 6 Stunden.
2: Öyle mi?
0: Wir sind 6 Stunden vor. Die kommen 6 Stunden hinterher. Yani şu an orada 6 saat geriye gidelim abi. Saat 1.30 şu an orada. Şu an milli takım mışıl mışıl uyuyor. İnşallah uyuyorlardır. Ve milli takım ilk antrenmanını yaptı. Antrenman nasıl geçmiş abi? Güzel geçmiş.
2: Evet, ilk 15 dakikası da basına açılmış. Hı-hı. Göstermişler, göstermelik. Ondan sonra basına hadi bakalım siz biraz uzayın demişler buradan.
0: Taktiğimizi görmeyin.
2: Tabii ki aynen öyle.
0: Kenan Yıldız'a küçük bir hafif bir problem vardı. O fitness salonunda çalışmış. Hı-hı. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ne?
2: On şu anda yani fena değil diyorlar ama debütçi afin pal dabei sein.
0: O bireysel çalışma yapmış ve Ferdi Kadıoğlu'yla Kadıoğlu ile beraber sonra bireysel çalışma yapmışlar. Milli takımda keyifler yerinde. Zitman Ohin'in videos her şey yolunda gözüküyor. Ne güzel maşallah mutlu futbolcularımız buradan dualarımızı gönderelim nazar değmesin diyelim. Alman milli takımı da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Orada da bir sıkıntı bir problem yok. Almanya'da ilk maçını bekliyor. Almanya Amerika ile bir hazırlık maçı yapacak. Türkiye'de Venezuela ile
2: 7 Haziran'da pazar günü. Yani önümüzdeki pazar günü.
0: Evet, gece yapılacak o maç. Onu da yine söyleyelim ama tabii maç günü yaklaştıkça daha fazla detay vereceğiz onunla ilgili. Devam edelim. Günaydın.
2: Günaydınlar.

0: Hadi.
1: Sibel Can, Hayat, günaydın, merhabalar. Dinleyicimiz yazmış. Hakan diyor ki.
2: Ne diyor?
1: Almanya Miami arası 6 saat ise diyor. İstanbul Miami arası nasıl 12 saat oluyor diye sormuş.
2: Ha, uçuşu zaman, mu? Neden 12 diyor?
1: O zaman İstanbul Miami arası 7 saat olması lazım diyor. Benim beyin yandı şu an. Aynen böyle. Aynen böyle. Sayın dinleyicim, İstanbul Miami arası 12 saat derken biz neyden bahsettik?
2: Mesafeden, uçuş mesafesinden
1: bahsettik. Uçuş süresinden bahsettik. Almanya Miami arası 6 saat deyince neyden bahsettik? Saat farkından bahsettik. Evet. Saat farkı dedik, 6 saat. İstanbul Miami arası saat farkı tabii ki evet 7, doğru. Hani o zaman şöyle oluyor. Berlin'den Antalya'ya uçuyorsun 3 saat, o zaman saat farkı da 3 saat mi olması gerekiyor? Sanıyorum orada bizim söylediğimizi kaçırdı arkadaşımız. Bir daha olmasın lütfen. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Bugün tatil olduğunu niye söylemediniz diyor. Mehmet Özbünar. Wir haben das ausgeblendet, weil wir hier keinen Urlaub haben, Leute. Heute ist Fronleichnam in...
2: Rheinisfall.
1: Hessen.
2: Hessen. Baden.
1: Baden-Württemberg. Württemberg. Und...
2: Rhein.
1: Rheinländer. Bravo.
2: Rheinland-Pfalz.
1: Bravo! İşte bu. Leute. Wenn ihr wüsstet, was ich hier alles erlebe, Alter.
2: Also, das gibt's gar nicht.
1: Wahnsinn, senin dediğin. Wahnsinn. İyi tatiller. Fonla işlem tatili bugün. Bütün dinleyenlerimiz iyi tatiller. Tatil günü dinliyorlar bizi.
2: Evet.
1: Bize tatil günü dinlemek de güzel oluyordur ha. Vallahi öyle yatmışsın da hala yatağından çıkmamışsın. Yumuşak yumuşak böyle. Oh. Gözlerin kapalı. Fazla gürültü yapmayın lan diye.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Futbol tarihinde bazı oyuncular maç kazanır, bazıları ise oyunun kendisini değiştirir. Johan Cruyff işte futbolu değiştiren isimlerden biriydi. Hollandalı efsane Dünya Kupası'nı hiç kazanamamış olmasına rağmen turnuva tarihinin en büyük figürlerinden biri olarak kabul edilir. Çünkü onun sahaya getirdiği futbol anlayışı kupalardan bile daha kalıcı bir iz bıraktı. 1974 Dünya Kupası'nda Cruyff, Hollanda'nın efsanevi Total Futbol takımının lideriydi. O takımda oyuncular sürekli yer değiştiriyor, savunmacılar hücuma çıkıyor, hücumcular savunmaya dönüyor ve futbol adeta yeniden tanımlanıyordu. Bu sistemin merkezinde ise Johan Cruyff vardı. Turnuva boyunca attığı goller, yaptığı asistler ve oyunu yönlendiren zekasıyla tüm dünyanın hayranlığını kazandı. Özellikle Arjantin ve Brezilya karşısında sergilediği performanslar, Dünya Kupası tarihinin en etkileyici bireysel gösterileri arasında yer aldı. Ve elbette bir de onun adıyla özdeşleşen o hareket. Bugün Cruyff dönüşü olarak bilinen çalım, ilk kez o Dünya Kupası'nda milyonlarca kişinin gözleri önünde futbol tarihine geçti. Rakiplerini şaşkına çeviren bu hareket yıllar sonra bile futbolun en ikonik anlarından biri olarak anılıyor. Hollanda finalde Batı Almanya'ya kaybetti ve kupayı kazanamadı. Ancak turnuva sona erdiğinde herkes şampiyonu değil Cruyff'u konuşuyordu. Çünkü Johan Cruyff Dünya Kupası'na sadece güzel futbol oynamayı değil, futbolu bir düşünce biçimine dönüştürmeyi öğretti. Bugün onun adı hala sadece bir futbolcu olarak değil, oyunun yönünü değiştiren gerçek bir devrimci olarak anılıyor.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Devam edelim. Mutlu, güzel sabahlar bütün dinleyenlerimize. Bir radar ihbarımız vardı. Ona bakalım. Schönefeld Süd Ausfahrt in Richtung Stadt Mitte. Berlin'de hier wird geblitzt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Başka radar ihbarlarınız varsa bize gönderin. 030
2: 217 970 71.
1: İyi yolculuklar. Önemli bir konu. Almanya, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi var. Buraya seçilmek istiyordu ama seçilemedi. Bugün Almanya'da birinci konu bu. Almanya dış politikada, uluslararası dış politikada pek ciddiye alınmıyor diye yorumlanıyor. Hükümete de yine bayağı bir eleştiri var. Hele de Başbakan Merz'e. Bu Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var. 5 ülke hep o güvenlik konseyinde yer alıyor. Hangi ülkeler abi bunlar?
2: Çin, Amerika, Rusya, Fransa ve İngiltere.
1: Genau. Und dann kommen noch mal 10 Länder dazu und die ändern sich immer. Hep değişiyor. 2 yıldan 2 yıla 10 ülke daha geliyor. İşte her kıtadan başka ülkeler. Avrupa'dan da 2 ülke gelecekti. 3 ülke başvuru yaptı. Biri Almanya, biri Avusturya, diğeri de Portekiz. Hani bu 3 ülke arasında en güçlü ülke, yani ekonomik anlamda Almanya, en çok bilinen ülke Almanya, en kalabalık ülke Almanya. Ve bir oylama yapılıyor. O oylamada Almanya seçilmedi. Avusturya ile Portekiz seçildi dün. Yani oradaki ülkeler Almanya'ya resmen şeyi co-op verdiler abi. Hani kızla çıkmak istersen o der ki sen kimsin ya, içtim din andan dezit besavur. Aber ich glaube nicht, dass das das erste Mal ein Korb war für Mert.
2: Noch härter ist es, dass er eine Arschkarte bekommt, ne?
1: Wieso Arschkarte?
2: So kann man das auch sagen.
1: Ja, das hat er sich bestimmt selbst gedacht. aber, şimdi neden Almanya seçilemedi buraya? Çünkü hele de son zamanlarda Almanya'nın dünya üzerindeki önemli konulardaki farklı yaklaşımı. Bir yerde bir savaş var. Orada farklı bir tavır sergiliyor Almanya. Başka bir yerde bir savaş var. Orada da insanlar ölüyor. Orada da çocuklar ölüyor. Mesela Gazze Savaşı. Orada Almanya'nın tavrı mesela Ukrayna-Rusya Savaşı'na göre biraz daha farklı. Ve bu oyları veren ülkeler özellikle Almanya'nın bu çifte standardını çok eleştirmiş. Bunun için Almanya bu oyları alamamış. Almanya çifte standart yapıyor demişler. Çifte standart mı? Kimde? Bizde, Almanya'da mı? Allah Allah. Hayatta gözüm kapalı görsem inanmam.

0: Ersa Yüner, Derya Ulu ve radyolarımızda kesin bilgi parçası Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Evet, Dünya Futbol Şampiyonası tabii ki bu önümüzdeki 1,5 ayı belirleyecek kesin. Dünya Futbol Şampiyonası ne zamana kadar sürüyor, ne zaman başladığını biliyoruz. 13'ünde başlıyor da ne zamana kadar sürüyor ona da hemen bir bakalım. Bir ay diye biliyorum. Evet, tam bir ay. Bir ay sürecek Dünya Futbol Şampiyonası ve 104 maç yapılacak ve bu maçlar Türkiye'nin maçları özellikle. Biz burada bu maçları nasıl izleyeceğiz? TRT bu maçları yayınlıyor. Bir de Magenta bütün maçları yayınlıyor. Telekom'un Magenta platformu. Bu ücretli, aylık bir abone yapmanız gerekiyor. Ona bakabilirsiniz. Ve Türkiye'deki insanlar diğer maçları izlemek için, genelde maç izlemek için kullandıkları bir site vardı. Selçuk Sports diye. Bir adam böyle işte bir site kurmuş. Oradan giriyorsun, işte maçları bir şekilde izliyorsun. Bu legal değil aslında. Bununla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Çünkü ilk zamanlar bu ücretsizmiş ama son zamanlarda bu site işte üyelik karşılığında, para karşılığında bu maçların yayınını veriyormuş. Kendinin olmadığı yayınları satıyormuş. Bir operasyon düzenlendi değil mi Denizli'de?
1: Evet.
0: Adamın ismi Selçuk Yılmaz. Site de kendi ismini vermiş. Yani... Ahmet'in, Mehmet'in, Beli'nin yeri gibi. Selçuk Sports. Ha, niye insan kendi ismini verir abi ona?
1: Ya Türkiye'de çok meraklılar biliyorsun. Herkes kendi ismini verir. Bir dükkan açtığı zaman hemen kendi ismini veya da çocukların ismini koyuyorlar. Hiç böyle kurumsal bir isim koyma niyetinde değiller. Hava atacak aslında, biliyor musun?
0: Bak, bu da şey, Selçuk var ya bir yerde, bir ortamda. Bak, bu da hangi Selçuk? Ya bu Selçuk Spor. Aa, o siz misiniz?
1: Aynen öyle.
0: Operasyon düzenlendi ve bu adam gözaltına alındı. Yasa dışı bahise de yönlendirdiği yönünde iddialar var. İfadesi ortaya çıkmış. Şey mi demiş, benim böyle bir şeyden haberim yok mu demiş.
1: Aa, şey demiş, Selçuk Spor diye bir şey mi var demiş bir de.
0: Bir de benim ismimi koymuş. İsmi.
1: Aa, o da mı Denizli'de?
0: İsim benzerliği. Evet. Ve 10 yıldır yapıyormuş bu adam bu işi.
1: Aynen, 10 yıldır yapıyor ve 10 yıldır yakalanmıyor adam.
0: Evet. Ve işte operasyon düzenlendi ve adamı içeri aldılar. Demek ki operasyonu yapanlar da liglerin bitmesini bekledi abi. Durun lan, hemen yapmayalım, maçlar var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum, bak, onu orada kollarına götürüp, koluna girip götüren polisler var ha. Yemin ediyorum onlar da kullanmıştır ha o siteyi.
1: Mutlaka.
0: Vay abim, saygımız sonsuz ama ne yaparsın, biz de emir kuluyuz diye.

0: Bir efsane seninle beraber olmak. Hakan Peker Metropol FM'de. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Evet, efsane demişken tabii Dünya Futbol Şampiyonası bütün hayatı etkileyecek önümüzdeki günler itibariyle. Efsane deyince, Dünya Futbol Şampiyonası efsanesi dediğim zaman aklına kimler geliyor? Hangi isimler böyle ilk hemen aklına geliyor? Hangi isim?
1: Maradona geliyor benim.
0: Kesinlikle bak, bir numara bence Maradona. Başka?
1: Brezilyalı Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Evet. O var. Ondan sonra şey var. Zidane var tabii ki.
0: Evet. Zidane.
1: Baggio var.
0: Roberto Baggio.
1: Aynen.
0: Ama Roberto Baggio deyince aklına ilk ne geliyor?
1: İlk o kaçan penaltı geliyor.
0: Abi sen yıllardır top oyna. O kadar gol at ama akıllara Dünya Futbol Şampiyonası 94'te Amerika'da Taffarel'e karşı kaçırdığın penaltı akla gelsin.
1: Evet.
0: Yukarıya vurmuştu. Evet. Nasıl vurduğu bile aklımda. Adamın giydiği forma, adamın saçları bile hepsi aklımda.
1: Hepsi benim de.
0: Başka? Bir şey daha diyecektim Baggio ile ilgili galiba.
1: Şey, Baggio'nun bir de şeyi vardı. O penaltıyı kaçırdıktan sonra duruşunu hala ben yaşadım sanki onu orada.
0: Yukarıya bakıyor,
1: duruyor böyle. Hiç hareket etmiyor.
0: O İtalyan takımı da ne takımda? Baresi, Maldini. Vay be.
1: Kimler var? Beckenbauer var tabii ki. Zamanında.
0: Romario. Ronaldinho aslında çok iyi futbolcu ama o hiç öyle akıllara kazınmadı Dünya Futbol Şampiyonası.
1: Daha sonradan olduğu için belki de, tamam mı? Onlar o zamanlar mesela Messi olsun, Cristiano Ronaldo olsun. Bunlar da pek o Dünya Kupası fenomenleri değil bence. Yani bana soracak olursa. Diğer futbolcular daha çok fenomen. Gerd Müller vardı Almanya'da. Sepp Maier vardı.
0: O tabii senin zamanlar.
1: Milattan.
0: biz onları hatırlamıyoruz. Beckenbauer dedin, bende bitti. Ruud Gullit.
1: Evet,
0: ne diyorsun?
1: Onlar da
0: o
1: vardı.
0: Daha çok Avrupa şampiyonası mı, dünya şampiyonası mı?
1: Avrupa.
0: Ya.
1: Bence.
0: Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gönderin gelsin. 030
1: 217 970 71.
0: Günaydın.
1: Good morning.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Dedeciğim merhaba.
4: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
3: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
4: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
3: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
5: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitly Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
6: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket, 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
7: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
8: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren.

0: 6.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri

0: Güçlü merhaba.
1: Merhaba Taner.
0: Güçlü, NATO zirvesi yakında Ankara'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılacağı bildirildi. Zirveyle ilgili bu gelişmeyi alalım senden.
1: Evet, bu zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Öncelikle bunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da benzer şekilde Donald Trump'ın katılacağını ifade etmişti. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama geldi. Türkiye'deki NATO zirvesine Donald Trump'ın katılacağını ifade etti ve bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Ama netleştirilmesi, onarılması gereken şeyler var diye de ekledi.
0: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. Neler var sebep olarak?
1: Taner, Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Bu itiraza yönelik red kararının gerekçesinde mahkeme kararlarının temyiz merciğinin Yargıtay olduğu değerlendirmesinde bulundu. Dolayısıyla kendileriyle ilgili böyle bir yetki durumu olmadığını ifade etti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde mahsur kalan Türk uçakları üzerine bilgiler paylaştı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
1: Evet, Uraloğlu yapmış olduğu açıklamada Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok. 3 uçak vardı, onlar da ülkeye döndü diye bir açıklama yaptı. Bu arada Hürmüz Boğazı'nda bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu da ifade etti.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma var, devam ediyor. Bununla ilgili bir iddianame hazırlandı ve kabul edildi. İddianameye bakalım seninle.
1: Evet Taner, Bolu Belediyesi ile ilgili 41 mağdur, 6'sı tutuklu, 19 sanıklı dava 6 Temmuz tarihinde görülmeye başlanacak. İddianame hazırlandı. Senin de ifade ettiğin gibi 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Tanju Özcan da yer alıyor. Tanju Özcan'a 263 yıla kadar hapis talebiyle hazırlandı iddianame.
0: Güçlü, artık gündemimize Dünya Kupası karşılaşmaları girmeye başladı. Türk A Milli Futbol Takımı da hazırlık için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentine gitmişti. Milli takımla ilgili şimdi diğer gelişmeleri senden alalım.
1: Evet, milli takım Miami'de hazırlıklarına başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alıyor A Milli Futbol Takımı. Şimdilik düz koşu ve taktik idmanları yaptı dün. Tabii şunu da hatırlatalım ki 7 Haziran Pazar günü Miami stadında Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması da yapacak A Milli Futbol Takımı.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 22 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka rahat ettirir. Güneş gözlüğü ile bol su bulundurmak keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
4: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas. Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
2: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
2: Juveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay.de.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Metropol FM'de tamamen yapay zeka ile hazırlanmış bir çalışma. Güzel olmuş ama. Bilgisayarın ruhuna sağlık. Ne konuşuyorduk abi?
2: Futbol şampiyonası. Dünya.
1: Dünya futbol şampiyonu. Gelmiş geçmiş dünya futbol şampiyonlarının efsaneleri. Hafızalara kazınan isimler. Şimdi biz redaksiyonda mesela Taner abiye sorduk. Aklına demeyi kim geliyor? Ne dedi?
2: Maradona dedi.
1: Maradona dedi. Ferhat ne dedi?
2: Beckenbauer dedi.
1: Ondan sonra dur lan dur dedi. Maradona dedi. Maradona tabii. Herkesin dediği Maradona. Ve birçok dinleyicimizden de gelen mesajlar var. Kimler ne göndermiş bakalım bir. Pele diyenler. Figo. Figo?
2: Real Madrid'di.
1: Bir final falan görmedi.
2: Yok.
1: Değil mi? Dolayısıyla hani nasıl şey oluyorsun? Legende oluyorsun, efsane oluyorsun. En azından ya kupayı kazanmış ya da finale çıkmış olman
2: mesela
1: lazım.
2: Ama bakacak olsan Beckham de çok iyi futbolcu ama çok o kadar da akıllarda kalmadı İngiltere. Takımın başarısız olduğu için.
1: Bak Messi son yılların en önemli futbolcularından biri. Biri de Ronaldo, biri Messi ama ikisini şey efsane olarak sayamıyorsun bence.
2: Bence de öyle.
1: Messi o kadar gol attı, o kadar önemli paralar kazandı ama hala Maradona diyorsun. Değil mi?
2: Finfa.
1: Johan Cruyff, değil mi? Hollanda milli takımın efsane futbolcularından biriydi. O da dünya futbol şampiyonası deyince akla gelen ilk isimlerden. Bulgaristan'dan Stoichkov demişler. O da iyiydi. Barcelona'da şeyle beraber, kimle beraber oynuyordu? Romario ile beraber oynuyordu, hatırlıyor musun? Bak 2000, evet.
2: İtalyan kalecisi vardı. Dino Sof vardı.
1: Walter Zenga.
2: Onlar çok iyiydi.
1: Ne futbolcular be. Vay be. Yeni futbolculardan da bekliyoruz. Böyle efsaneler çıksın. Bak 2014 yılında Alman, şöyle söyleyeyim sana. Sen az önce bana bir soru sordun. Ben sana soruyu tekrarlayayım. Bana ne sordun sen az önce? Aklında kalan maç dedim.
2: Evet, aklında kalan hangi maç var? Bütün dünya şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün dünya kupalarında oynanan maçlardan aklında kalan tek bir maç var mı?
1: Tamam, ben bu soru benden seksin dinleyene gitsin. Tamam. Hadi bakalım. Aklınıza kalan dünya futbol şampiyonası maçları hangileri?
2: Tek bir tane söyleyeceksiniz ama.
1: Sadece bir tane.
2: Bir tane.
1: Bir tane.

0: Veysel Mutlu yana yana. Günaydın, merhabalar, merhabalar. Günaydın desen abi.
1: Günaydın.
0: Abi sen konuşma, senin yanına oturan konuşuyor. Yap bir daha bakayım. Oturaktan değil mi o? Devam edelim, evet. Sorumuz neydi? Dünya Futbol Şampiyonası tarihinde akla kalan maçlar.
1: Maç, tek maç aklınıza kalan, hangi maç aklınıza kaldı öyle diyeyim.
0: Evet, bakalım kim ne göndermiş. Ahmet Yalın Kılıç. Brezilya-İtalya finali Amerika'da diyor. Penaltılara gitmişti. Az önce bahsetmiştik. Hmm. O maç aklımda kaldı diyor. Türkiye-Brezilya maçı. O olmayan faul vardı ya diyor. Penaltı kazanmıştı Brezilya. Hasan Şaş'ın golü hatırlıyor musun? 1-0 evet. Öne geçmiştik. Hmm. 2002'de. Başka? Yok, kafa golü müydü? Kafa golü değildi o. Sol taraftan yok, güzel çakmıştı.
1: Soldan öyle. Çaktı. Evet. Bir de evet, sağ ayağıyla.
0: Başka? Bir dinleyicimiz de diyor ki, Serdar diyor, biz diyor hani biraz daha diyor orta yaşlı insanlar diyor. Tabii aklımıza hep Maradona, Beckenbauer falan gelir. Yeni nesile sorduğun zaman diyor, onlar diyor başka cevap verecektir diyor.
1: Hani... Aslında haklı ama mesela yeni nesiller hangi futbolcu senin aklına gelir?
0: Abi biz KI'ye sorduğumuz zaman da aynen bu söylediğimiz isimleri sayıyor.
1: Yapay zekaya.
0: Evet, demek ki KI de orta yaşta artık. Ama adı üstüne bak, efsane. Efsane hemen olunmaz. Hani yıllarca anılması, konuşulması lazım ve herkes hala Maradona diyorsa, Maradona'dan önce Pele'den önce Maradona diyorsa demek ki an istavastar.
1: Evet.
0: Bir genç arkadaşlarımız, lütfen size de soruyoruz. Hani 18 yaşından küçüklere de soralım. Welche sind eure WM-Legenden? Welcher Name kommt sofort in deinen Gedanken, wenn ich sage WM-Legende? Ha? Hangi maçlar dedik? 1982 Almanya-İtalya maçı. Ben hatırlamıyorum, sen hatırlarsın.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Okay. Senin aklında hangi maç var abi?
1: Benim aklımda tek bir maç var.
0: Benim de aklımda sanıyorum aynı maç. Ama o gelmedi hala. Vermeyelim cevabını, dur bakalım.
1: Tamam.
0: Türkiye-Brezilya yarı final maçı aklıma gelen maç demiş dinleyicimiz. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki, ben de Maradona diyorum, adamın bir defa ismi şahane diyor. Abi o da çok önemli.
1: Evet ya.
0: Evet ya. Üç ismi var. Hatta daha fazla da bizim aklımıza üç. Üç tanesi. Diego Armando Maradona. Maradona. Kurban olam yaradana. Öyle diyorlardı.
1: Bir Türk futbolcu var Almanya'da oynayan. Armando adında.
0: O Galatasaray'a gitti. Armando
1: evet.
0: Güler.
1: Evet.
0: Devam edelim. Hangisiydi bizim bahsetmiş olduğumuz maç? Aklımıza gelen maç?
1: Benim aklıma gelen tek bir maç var. O da Almanya-Brezilya maçı. 7-1'lik o maç.
0: Ya 7-1. Brezilya'da oynanmıştı o maç. Almanlar Brezilyalıları ne ağlatmıştı. İlk yarısı 5-0 bitmişti ya. Bundan bahsedelim biraz sonra.
1: Tamam.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, perakende toptan ve dış ticaret çalışanları bugün ve yarın uyarı grevinde. Verdi Sendikası birçok kente eylemler ve mitingler planlandığını açıkladı. Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacak. Sendika %7 zam, en az 225 euro artış talep ediyor. Berlin'de 2024 yılında 21.811 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Vatandaşlığa kabul edilenler arasında 6.146 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Türk vatandaşları ise 1.563 kişiyle ikinci sırada bulunuyor. Uzmanlara göre artışta vatandaşlık için gerekli bekleme süresinin 8 yıldan 5 yıla indirilmesi ve çifte vatandaşlık hakkının genişletilmesi etkili oldu. Berlin'de bu cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel var. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları masaya yatırılacak. Uzmanların katılacağı panelde Almanya'daki Türk toplumunun geçmişi ve geleceği ele alınacak. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali, Berlin Türk Müziği Konservatuvarı tarafından 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Etkinlik Ufa Fabrik'te gerçekleştiriliyor, saat 18'de başlayacak. Halk dansları gösterileri sahnelenecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ekonomik gelecek endişesi büyüyor. ARD Deutschland Trend araştırmasına göre ekonomik durumu olumlu değerlendirenlerin oranı %13'e geriledi. Halkın en önemli gündem maddesi artık ekonomi. Göç ikinci sıraya düştü. Ankette AfD %27 ile birinci parti görünümünde, Birlik Partileri %23'e geriledi. Sosyal Demokrat Parti'den üst düzey bir heyet bugün de cumartesi günü arasında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Heyete Alexander Schweitzer ile Katharina Barley eşlik ediyor. SPD'ye göre ziyaretin amacı Türkiye'deki demokratik muhalefete destek vermek ve hukuk devletiyle özgür seçimlerin önemine dikkat çekmek. Heyetin Özgür Özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini savundu. Hürmüz Boğazı ile Lübnan'daki çatışmaları ayrı ele aldıklarını belirtti. Trump, İran'ın dini lideriyle görüşebileceğini de söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona erdirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Zeynep Bastık bir daha günaydın.
1: Günaydın.
0: Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Ne konuşuyorduk? Dünya Futbol Şampiyonası'nı konuşuyoruz tabii ki. Türkiye, Almanya milli takımları Amerika'ya ulaştılar. Orada ilk antrenmanlarını yaptılar. Her iki takımda da keyifler yerinde, moraller yerinde. Hazırlık maçları olacak. Almanya Amerika ile bir hazırlık maçı yapacak. Türkiye'de Venezuela bir hazırlık maçı yapacak. Cumartesini pazara bağlayan gece Almanya saatiyle saat 0'da. Gündemde neler var? Gündeme baktığımız zaman birazdan ayrıntılı bir şekilde bakacağız ama şöyle bir kısa bir başlık olarak verecek olursak Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilmedi. Avusturya ve Portekiz seçildi. Bundan bahsedeceğiz. Onun dışında yine Almanya'da yapılan RD Deutschland Trend hangi partiye oy verirdiniz? Ve insanlara sormuşlar size en çok ne endişelendiriyor Almanya'da şu an diye. Bununla ilgili insanlar şey demiş, ekonomi. Önceden hep göç diyorlardı. Şimdi göç korkusu değil, biraz daha şey, kıç korkusu, ekonomi. Bundan bahsedeceğiz. Ama daha önce ne yapıyorduk? Futbol. VM. Akılda kalan maçlar dedik Dünya Şampiyonası'nda. Dinleyenlerimiz mesajlarına bakalım. Ondan sonra da senin dediğin maça bakacağız. İngiltere-Arjantin maçı. Meşhur Maradona'nın Tanrı'nın eli golü demiş dinleyicimiz. Brezilya-Türkiye maçları diyor. İki kez oynamıştık. Orada şanssızlığımız oydu biliyor musun?
1: 1-0 bir de 2-1 yenilmiştik.
0: 2-1 ve 1-0 doğru söylüyorsun. Evet. Hiçbir Avrupa takımıyla da karşılaşmadık o turnuvada. Hayır. O da çok enteresan.
1: Japonya vardı. Zannedersem Çin vardı.
0: Evet. Costa Rica?
1: Evet. Bir şey Afrika yok şey ülkesi. Güney Amerika ülkesi.
0: Costa Rica.
1: Evet.
0: Gruplarda Brezilya vardı. İlk maç Brezilya.
1: Bir sonra Kore vardı. Kore'ye karşı oynadık.
0: Şeyi unuttun. İlhan Mansız'ın gol attığı takım?
1: Senegal.
0: Senegal var. Ve üçüncülük maçında Güney Kore maçı.
1: Gol.
0: Senegal maçında gol İlhan Mansız atmıştı. Başka kim de göndermiş? 86 Dünya Kupası'nda 10 yaşındaydın. Hala hatırlıyorum diyor. Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol diyor. 8 kişi çalınlayıp ondan sonra o gol atmıştı diyor. Başka? Senin dediğin maçı söylemiş dinleyicimiz. Almanya'nın Brezilya'yı 2014'te kendi evinde 7-1 yendiği maç. Al böyle bir şey yok ya.
1: Serdar o maç öncesi bir televizyon şeyi gördüm, röportajı gördüm. Orada bir Brezilyalı bir de Alman duruyordu. Sizce maç kaç biter dedi. Hı. Brezilyalı Alman'a sordu. Oradan çıkmış Bekiray'dan böyle tam bir şey. Sieben eins dedi, für Deutschland dedi.
0: Okay.
1: Brezilyalı bir gülmeye başladı, bir güzelmeye başladı. Bunun tedavi olmaya ihtiyacı var dedi. Bakar mısın?
0: Sonra sahada Almanya ameliyat yaptı.
1: Biri nasıl bildi?
0: O takımın en önemli futbolcusu kimdi? 2014'te dünya şampiyonu olan o Alman milli takımın en önemli futbolcusu kimdi?
1: Bence hepsiydi.
0: Mesut Özil?
1: Auf jeden Fall.
0: Mesut Özil olmasaydı Almanya şampiyon olamazdı
1: yok,
0: orada
1: ya,
0: bence.
1: Ya var wirklich sehr gut.
0: Ama senin dediğini de anlıyorum çünkü hani aralarından birisi böyle çok sivrilmedi.
1: Evet. Takımdı. Hani, tam bir takımdılar.
0: Genau. Ve bak o dünya şampiyonasından sonra film çıkardılar o takım için. Ve filmin ismi neydi biliyor musun?
1: Hayır.
0: Die Mannschaft. Hı. Ya. Hani o takım 7-1 Brezilya'yı yendi. Fransa'yı eledi. Portekiz'e 4 atmışlardı. Hatırlıyorum. Finalde de Messi'li Arjantin'i yenmişlerdi. Götze atmıştı o golü de. Ama hani aralarından birisi legende oldu mu diye soracak olursan nein. Die Mannschaft war in die Südesta. Ve onun da filmini yaptılar valla. Bravo. Son dünya şampiyonu olması Almanya'nın 2014.
1: Joachim Löw.
0: Genau.
1: Aslında oydu sen orada.
0: Evet, Joachim Löw. Yardımcısı şeydi. Şu anki Barcelona'nın antrenörü Hansi Flick'ti değil mi?
1: Hı hı.
0: Dünya Futbol Şampiyonası'nın efsanelerini konuştuk. Çok önemli bir efsaneyi unuttuk ama futbolcu deyince aklımıza gelmedi. Gerçi kendisi futbolcu değil ama Dünya Futbol Şampiyonası deyince en önemli efsanelerden birisi de şeydi. Nusret.
2: Das gibt's doch nicht, Alter, ya.
0: Messi'nin elinden kupayı almaya çalışıyordu ya. Olabilir mi böyle bir şey ya? O da vermiyor. Sana yedirdiğim etler zehir zıkkım haram olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
3: Sushiana.
4: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen.

0: kalitesi kaçırılmayacak açılış fırsatlarıyla tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
4: Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar, merhabalar. Radyoların yeni ses verenler. Radar ihbarımız vardı, onu hatırlatalım. Schönefeld Süd in Richtung City. Hier wird es geblitzt. Dikkat, dikkat, dikkat bütün dinleyenlerimize. Ve neyden bahsedelim? Almanya'da bugün birçok bölgede tatil. Ama bu tatilleri acaba azaltacak mı Almanya'da hükümet? Tatillerimiz gidecek mi? Bu tartışılıyor son günlerde.
5: Hangi tatiller onlar?
4: Mesela Pfingstmontag tartışılıyor. Ostermontag tartışılıyor. Bir tane daha vardı. Zweiter Weihnachtstag. Bunlar hani normal iş günü olsun. Çünkü insanlar bugünlerde çalışmıyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Bu ne böyle, yatmak olmaz, çalışılması lazım diyor Mert.
5: Çalışmayla bozmuş kafayı Mert herhalde.
4: Evet, bu kadar yıl çalıştı da sanki bir şey oldu. Bak hala Almanya'da en sevilmeyen politikacıların başında geliyor. En sevilen politikacı anketinde birinci sırada SPD'li Boris Pistorius var. Savunma Bakanı. Mert kaçıncı biliyor musun? 11. falan. Başbakan.
5: Lig düşecek neredeyse.
4: Evet, ikinci düştü düşecek abi. Artık bunu hakem de kurtaramaz abi. Yapılan bir ankette hangi parti oy verdiniz diye sormuşlar. RD Deutschland Trend'de birinci parti şey çıktı yine. AfD %27. İkinci sırada CDU %26. Sonra Yeşiller, SPD falan geliyor. İnsanlara sormuşlar en çok hangi konudan endişe duyuyorsun? İnsanlar şey demiş. Hep göç diyorlardı önceden. İnsanları en çok endişelendiren konu şu an ekonomik durum Almanya'da. Her şey pahalanıyor. Enerji pahalanıyor. İşte akaryakıt pahalanıyor. Gerçi biraz ucuzladı sanki değil mi?
5: Akaryakıt şu anda ucuzladı. Aşağı yukarı ben onu sana söyleyeyim. Şimdi Nisan ayında 2 euro 10 sent olan benzin akaryakıtın fiyatı şimdi 1.90'lara 1.95'lere kadar düştü.
4: Geçen haftaya göre benzin akaryakıt ortalama 6 sent daha ucuzmuş.
5: Evet, dizel ilk defa da normal benzinden daha ucuz oldu.
4: Aynen. Ama bu durum değişebilir yeni ayda. Çünkü bu akaryakıt vergisindeki indirim 2 ayla sınırlandırılmıştı. Bu ay sona eriyor. Ondan sonra yine taban vay abi. Almanya'da insanlar en çok ekonomiden endişe duyuyor. İkinci sırada göç varmış. Ondan sonra işte eğitim politikaları. Bunun dışında işte çevre politikaları, bunlardan endişe duyuyorlarmış.
5: Senin endişe duyduğun nedir?
4: Benim endişe duyduğum ekonomi, kesinlikle ekonomi.
5: Değil mi?
4: Sen?
5: Oh.
4: Ekonomi.
5: Eğitim çocuklar.
4: Almanya'da herkesin en çok endişe duyduğu konu bu aralar ekonomik durum. Ve mevcut hükümetin de bu sorunu çözemeyeceğine kanaat getiriyor seçmen ve onun için de AfD'yi seçiyorlarmış. Ve insanlar AfD'nin seçim programını beğendiği için değil, o da
5: protesto olarak
4: insanların %46'sı ben protesto olarak oyumu başka bir partiye veriyorum demiş. Onlar protesto ede dursun, olan buradaki göçmen kökenli vatandaşları etkiliyor, ama öyle de bir durum var. Sizleri bizleri etkiliyor. Çünkü yabancı karşıtı söylemler giderek artıyor değerli dinleyenler. Fay atağından girdik, nereden çıktık görüyor musun?

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programında şimdi Ege Türk'ün yakında sizler için sunacağı harika bir festival var. Summer Festival in Oberhausen am 26.06. Ondan bahsedelim şimdi.
2: Evet, Ege Türk'ün sunmuş olduğu Halikarnas'ın muhteşem, artık geleneksel hale gelmiş, 5-6 senedir sürekli yapmış olduğu, senede bir gün 25 bin kişiye hitap eden muazzam bir eğlence, festival, konser, aklınıza ne gelirse hepsi orada olacak. Ve o gece, daha doğrusu o gün, çünkü saat 13.30'dan itibaren giriş olacak, Duman orada olacak. Semih Cenk, Label C5, Murda, Demet Akalın, Sefo ve bir sürpriz isim de orada olacak. Dediğim gibi 25 bin kişi. Orada yemekler olacak, içecekler olacak. Çocuklar için özel eğlence parkı olacak. Yani çoluğunu çocuğunu sevenini kapan oraya gelebilir. Bu ayın 20'sinde, yani bu cumartesi değil, önümüzdeki cumartesi günü Oberhausen Rudolf Weber Arena'da. Ayrıca bu festival için bilet de almak istiyorsanız eventim.de'ye girdiğiniz zaman orada biletleri alabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi de halikarnas.de'ye girdiğiniz zaman bütün bilgileri burada elde edebilirsiniz.
1: Adı üstünde yaz festivali, bütün aile için kaçırmayın.
2: Bizler de orada olacağız. Bütün Metropol FM ekibi de orada olacağız. Gidin arkadaşlar. Bütün Almanya orada buluşuyor.
1: Kaçırmayın.
2: Multi Summer Fest.
1: 20 Haziran Oberhausen. Tarkan Metropol FM'de. Günaydın.
2: Günaydın.

0: yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılacağı bildirildi. Zirveyle ilgili bu gelişmeyi alalım senden.
1: Evet, bu zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Öncelikle bunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da benzer şekilde Donald Trump'ın katılacağını ifade etmişti. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama geldi. Türkiye'deki NATO zirvesine Donald Trump'ın katılacağını ifade etti ve bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Ama netleştirilmesi, onarılması gereken şeyler var diye de ekledi.
0: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. Neler var sebep olarak?
1: Taner, Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Bu itiraza yönelik red kararının gerekçesinde mahkeme kararlarının temyiz merciğinin Yargıtay olduğu değerlendirmesinde bulundu. Dolayısıyla kendileriyle ilgili böyle bir yetki durumu olmadığını ifade etti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde mahsur kalan Türk uçakları üzerine bilgiler paylaştı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
1: Evet, Uraloğlu yapmış olduğu açıklamada Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok. 3 uçak vardı, onlar da ülkeye döndü diye bir açıklama yaptı. Bu arada Hürmüz Boğazı'nda bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu da ifade etti.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma var, devam ediyor. Bununla ilgili bir iddianame hazırlandı ve kabul edildi. İddianameye bakalım seninle.
1: Evet Taner, Bolu Belediyesi ile ilgili 41 mağdur, 6'sı tutuklu, 19 sanıklı dava 6 Temmuz tarihinde görülmeye başlanacak. İddianame hazırlandı. Senin de ifade ettiğin gibi 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Tanju Özcan da yer alıyor. Tanju Özcan'a 263 yıla kadar hapis talebiyle hazırlandı iddianame.
0: Güçlü, artık gündemimize Dünya Kupası karşılaşmaları girmeye başladı. Türk A Milli Futbol Takımı da hazırlık için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentine gitmişti. Milli takımla ilgili şimdi diğer gelişmeleri senden alalım.
1: Evet, milli takım Miami'de hazırlıklarına başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alıyor A Milli Futbol Takımı. Şimdilik düz koşu ve taktik idmanları yaptı dün. Tabii şunu da hatırlatalım ki 7 Haziran Pazar günü Miami stadında Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması da yapacak A Milli Futbol Takımı.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 22 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka rahat ettirir. Güneş gözlüğü ile bol su bulundurmak keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 76 sent. Çeyrek altın ise 216 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 37 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Nefis bir şarkı Soner Sarıkabadayı, Sefa ve Ayro. Her iki durumda Metropol FM'deydi. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Çay Şekeri programımızın işte hep beraber aha da dördüncü saati. Aha da dördüncü saati.
1: Ya.
0: Milli futbolcularımız da şu an hala uyuyorlardır diye düşünüyorum. Miami'de şu an 7 saat fark var.
1: Welcome saat to iki. Miami.
0: 2. Evet. Şu an gece saat 2. Uyuyorlar daha. Bir daha yap.
1: Hayır ha.
0: Şey mi var? Et mi var burnunda abi?
1: Burun zaten etten oluşuyor.
0: Abi, yoksa içinde başka bir şey var sanki. Devam ediyoruz ve şimdi konumuz neydi konumuz?
1: Pratik bilgiler.
0: İşte bu.
1: Genelde aslında biliyorsun müstakil evleri olanlar, bahçeli evleri olanlar bazı böyle herhangi böcek, çiçeklerden falan bir rahatsızlık duyarlar. Bunların en başına gelenlerin karınca olduğunu da biliyoruz herhalde. Karınca, var mı senin evde karınca?
0: Oluyor ama normal apartman dairesinde de olabiliyor karınca.
1: Olabiliyor tabii ki de ama genelde bahçeli yerlerde oluyor.
0: Karınca, bak evde karınca bulduğunuz zaman hemen oradan uzaklaştırmayın. Çünkü bir tane geliyorsa kesin başka da vardır.
1: Evet.
0: Nereden geliyorlar bakın. Ya harbiden hani insana desen şu yoldan yürüyeceksin mutlaka birisi aralarından başka bir yere döner gider. Birisi yolunu sapar. Abi kesinlikle hepsi aynı yerden
1: aynı
0: geliyor.
1: Aynı yerden geliyor evet.
0: İnanılır gibi değil ya.
1: Navigasyon gibiler.
0: Vallahi inanılır gibi değil. Evet ve karınca tabii ki.
1: Şimdi
0: 3-5 rahatsız ediyor.
1: 3-5 olunca şey değil ama ordu haline geldikleri zaman 10 bin tane karınca olduğu zaman eyvah diyorsun, ne yapabilirim diyorsun. Buna bir
0: Ameisen köy şey evet. Var. Pulva var.
1: Pulva da var ama şimdi pulva olmadığı zaman veyahut da ne bileyim irgendwie pratik bilgiler zaten programımızın ismi de. Dediğim gibi pencere ya da kapıların yakında bırakacağınız şu çubuk tarçınları biliyor musun? O çubuk tarçınları. Onları kapının ağzına bıraktığınız zaman karıncalar evden uzaklaşıyorlar.
0: Bak sen.
1: Gelmiyorlar. Yani o güzergaha koyduğunuz zaman o tarçın çubukları bir daha gelmiyorlar.
0: Ve güzel de bir hoş da bir koku olur. Gerçi tarçının evet. Kokusunu herkes sevmez ama tarçını sevmiyor. Öyle mi?
1: Evet aynen öyle. Kaçıyorlar. İlginç.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın.
1: Rica ederim. Ne demek efendim görevimiz.

0: Torpağım Nilüfer Hanım yazmış. Diyor ki ben diyor bu tarçını diyor her tarafa sürdüm diyor. Tüm pencerelerin etrafına sürdüm duvarlara kadar diyor. Yine de geldiler diyor.
1: Kalitesiz tarçındır belki o.
0: Şimdi ama senin dediğin toz değil.
1: Toz değil.
0: Çubuk olanı.
1: Çubuk olan.
0: Nilüfer Hanım diyor ki şimdi o zaman diyor çubuk olanı deneyeyim diyor.
1: Çubuk uzun oluyor biliyorsun böyle.
0: Evet. Şey karıncalar da şey diyormuş. Aa lan buraya tünel yapmışlar gelin tünelden gidelim. Tünelden gel tünelden. Devam ediyoruz. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Ay ne yapacağım şimdi?
4: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
3: Ama numarası yok ki.
4: Hemen yaz. 682-77-207.
3: Dur tam yazamadım.
4: 682-77-207.
3: Sonra?
4: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok. Sushi Yana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi.
5: Zusätzlich gewährt Ihnen Skonto jetzt 10% Rabatt auf Ihre neue Küche. Ab 5.999 Euro Küchenwert gibt's die Montage kostenlos on top sowie eine 0% Finanzierung bis 36 Monate. Mehr unter skonto.de.
6: Eurogıda 16. Şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Eurogıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
0: Karıncaların evinize gelmesini engellemek için karıncaların geçtiği ya da geçebileceği yerlere çubuk tarçın koyun dedi Hakan. Dinleyicimiz ben de düşündüm aslında. Dinleyicimiz diyor ki hayret karbonat niye demedi Hakan diyor.
1: Aslında karbonat da oluyor.
0: Karbonat da çok faydalıymış.
1: Yani karbonat da her şeye faydalı. Böyle faydalı bir şey görmedim ben.
0: Evet karbonat da bayağı işe yarıyor diyor dinleyicimiz. Ama senden niye karbonat gelmedi onu merak ediyoruz biz. Hani karbonatla çok haşır neşir bir kişi olarak.
1: Aslında öyle.
0: Dışarıda artık şey ya karbonat Hakan diyorlar.
1: DJ'li göldü.
0: Sen gelmediğin zaman karbonat Hakan nerede diyorlar. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Merhabalar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Buray ve Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.

0: 9.30 saatlerimiz. Günaydın efendim herkese. Selamlar.
1: Günaydınlar.
0: Zahlst du, mein lieber Hörer, mehr mit Bargeld oder mehr mit Karte? Daha çok banka kartıyla mı ödeme yapıyorsunuz yoksa nakit mi yapıyorsunuz? Sen Hakan ne yapıyorsun?
1: Ben şu anda daha çok kredi kartıyla alışveriş yapıyorum.
0: Evet. Bar ödeme yani nakit ödeme Almanya'da giderek azalıyor. Ama Avrupa geneline baktığın zaman yine en çok nakit ödeyen ülke Almanya. Nakit parayı seviyoruz Almanya'da. Diğer ülkeler öyle değil. Diğer ülkelerde o kadar nakit alışveriş olmuyor. Ve nakit parayı, banknotu o kadar çok seviyoruz ki yeni nakit paralar çıkarmak istiyormuş Almanya'da federal ne diyorlar ona? Darphane.
1: Darphane. Bunda Sukay.
0: Küçük paralar çıkarmak istiyorlar ama. Banka kartı büyüklüğünde. O ne lan öyle?
1: Monopoly parası gibi değil mi? Ya kredi kartı boyunda banknot ich überlege o insan ciddiye alır mı
0: parayı? Tamam ben de onu düşünüyordum. Hani paranın değeri ne kadar büyükse, değil mi? Birimi ne kadar büyükse banknot o kadar büyük oluyor normalde.
1: Eskiden 1000 marklar vardı biliyor musun? Onlar çok büyüktü.
0: Evet, kitap gibi.
1: Evet.
0: 5 euro en küçüğü. Sonra 10, 20 hani giderek büyüyor. Mesela 500 euro'yu hatırlıyorum ben.
1: Evet.
0: Tamam mı? Filmlerden hatırlıyoruz tabii. Önüne adam atıyorum 200 euro değerinde bir tane banka kartı büyüklüğü para koyuyor. Lan ciddiye alamazsın ki lan bunun neresi 200 euro dersin?
1: Yani yerde bulsan almazsın bile biliyor musun? Kaldırıp almazsın.
0: Yok bulursam alırım da.
1: Sen alırsın da. Genelden bahsediyorum ben.
0: Yani neden yapacaklar? Nasıl olacakmış o? Bir söyler misin?
1: Onun amacı nakit kullanımının dijital ödemelerin şu anda yaygınlaştığı dönemde daha pratik hale getirmektir. Yani cüzdanından muhafaza ettiğin zaman cebinde veyahut da yani bu gibi yerlerde.
0: Banka kartı olmayınca hier nehmen Sie mal das hier. Çıkarıyor onu.
1: Aynen. Bir de çok ilginç o banknotların içine hiç çok göremeyeceğimiz küçüklükte çip koyacaklarmış.
0: Düşünüyorlar.
1: Evet düşünüyorlar ki o da kara parayı takip edebilmek için. Bir de görme engelleri için kenarlarında.
0: Nasıl takip edecekler onu anlamıyorum.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber echt Langeweile muss ich sagen. Ja. Also, şimdi, ama da muss man erstmal auf diesen Gedanken kommen.
1: Güzel tarafı görme engelleri için kenarlarda böyle özel girintiler bulunacakmış. Şimdiki paralarda yok. Tamam yine görme engelliler onu hissedebiliyorlar da bu şekilde çok daha emin olabilecekler.
0: Evet bununla ilgili bir konsept geliştiriliyormuş. Ha, bu hayata geçirilir mi orasını bilemeyiz ama böyle bir fikir varmış. Banknotlar daha küçük bir hale getirilmek isteniyor.
1: Kredi kartı büyüklüğünde.
0: Enteresan. Devam günaydın. Günaydın.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, perakende toptan ve dış ticari çalışanları bugün ve yarın uyarı grevinde. Verdi Sendikası birçok kente eylemler ve mitingler planlandığını açıkladı. Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacak. Sendika %7 zam, en az 225 euro artış talep ediyor. Berlin'de 2024 yılında 21.811 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Vatandaşlığa kabul edilenler arasında 6.146 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Türk vatandaşları ise 1.563 kişiyle ikinci sırada bulunuyor. Uzmanlara göre artışta vatandaşlık için gerekli bekleme süresinin 8 yıldan 5 yıla indirilmesi ve çifte vatandaşlık hakkının genişletilmesi etkili oldu. Berlin'de bu cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel var. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları masaya yatırılacak. Uzmanların katılacağı panelde Almanya'daki Türk toplumunun geçmişi ve geleceği ele alınacak. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali, Berlin Türk Müziği Konservatuvarı tarafından 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Etkinlik Ufa Fabrik'te gerçekleştiriliyor, saat 18'de başlayacak. Halk dansları gösterileri sahnelenecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ekonomik gelecek endişesi büyüyor. ARD Deutschland Trend araştırmasına göre ekonomik durumu olumlu değerlendirenlerin oranı %13'e geriledi. Halkın en önemli gündem maddesi artık ekonomi. Göç ikinci sıraya düştü. Ankette AfD %27 ile birinci parti görünümünde, Birlik Partileri %23'e geriledi. Sosyal Demokrat Parti'den üst düzey bir heyet bugünle cumartesi günü arasında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Heyete Alexander Schweitzer ile Katharina Barley'e eşlik ediyor. SPD'ye göre ziyaretin amacı Türkiye'deki demokratik muhalefete destek vermek ve hukuk devletiyle özgür seçimlerin önemine dikkat çekmek. Heyetin özgür özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini savundu. Hürmüz Boğazı ile Lübnan'daki çatışmaları ayrı ele aldıklarını belirtti. Trump, İran'ın dini lideriyle görüşebileceğini de söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona erdirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gökhan Mutlu, Dilimine. Guten Morgen.
1: Guten Merhabalar. Morgen.
0: Günlerden, bugün günlerden Perşembe. Artık yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve önemli konular var. Onlardan bir tanesi de bugün Almanya'da çok konuşuluyor. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi var. Özellikle dünya genelinde böyle çok sıkıntılı bir durum yaşandığı, bir savaş falan olduğunda hemen Güvenlik Konseyi bir araya geliyor. İşte bazı kararlar alıyorlar. Ve işte ülkelere çağrılarda bulunuyorlar. Genelde bu çağrılara da kendileri uymuyor ama. Yani orada öyle bir güvenlik konseyi var işte, bir şeyler yapıyorlar. Ve Almanya'da bu güvenlik konseyine girmeyi çok istiyordu. Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyine 5 daimi ülke var. Onlar hep aynı. Artı 10 tane başka ülke geliyor. Onlar hep değişiyor 2 yıldan 2 yıla. O 5 daimi ülke hangileriydi abi?
1: Fransa, İngiltere, ondan sonra...
0: Zimbabwe...
1: Fransa, İngiltere, Çin, Amerika, Fransa, İngiltere, bir de Rusya vardı.
0: Ve evet. Rusya, evet, dünyanın en önemli ülkelerinden beşi. Hı-hı. Almanya yok aralarında, Brezilya yok, Hindistan mesela akla gelebilir, onlar yok, Kanada yok. Ve bu ülkeler Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkeleri. Ve 10 ülke daha seçiliyor, her kıtadan 2-3 ülke daha geliyor. Avrupa'dan 2 ülke 2 yılda bir seçiliyor. Bu 5 ülkenin önemli bir fonksiyonu var. Vetorecht.
1: Veto hakları var, evet.
0: Mesela o 15 ülke bir araya geliyor ve bir karar alıyorlar. Daha doğrusu bir karar almak istiyorlar. 14'ü diyor ki tamam yapalım. Aralarından Trump diyor ki no. O zaman yapamıyorlar, o kararı alamıyorlar. Ya da Rusya hayır diyor. O 5 ülkeden biri veto hakkı var. Almanya'da o 2 yıldan 2 yıla seçilen 2 ülkeden biri olmak istiyordu. Avrupa'dan Avusturya, Portekiz ve Almanya. Bunun için yarışıyorlardı. İkisi seçildi. Almanya seçilmedi, biliyor musun? Almanya oy alamadı güvenlik konseyinden, o kadar.
1: Oraya bile giremediler.
0: Evet, giremedik. Bu Almanya'da şu an bayağı konuşuluyor. Hani dış politikada Almanya'nın önemi giderek azalıyor ya da inandırıcılığı giderek azalıyor diye yorumlanıyor. Avusturya NATO üyesi değil. Onlar tarafsızlıklarıyla birazcık reklam yaptılar. Portekiz'de işte Latin Amerika ve aynı zamanda Afrika'da birçok ülkeye bağlantıları olduğu için bayağı oy aldılar o üye ülkelerden. Almanya'da son zamanlarda politikası çok eleştiriliyor. Çifte standart uyguluyor diye eleştiriliyor. İşte dünyanın bir yerinde bir savaş var. Orada Almanya'nın tavrı farklı. Başka bir yerde, Orta Doğu'da mesela Gazze Savaşı'nda Almanya'nın tavrı biraz daha farklı. Bu çok eleştiriliyordu. Onun için Almanya yeterince oy alamadı deniliyor.
1: Da haben die also richtig die Arschkarte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Hani resmen şey olmuş bu. Almanya'ya co-op vermişler abi. Bir kızdan hoşlanırsın, çıkmak istersin. Ah, Mettiye Dohnichman. Mert Mettiye Dohnichman. Dann nehme ich lieber den Portugiesen. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM,
1: senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Geldik Çay Şekeri programımızın bugünlük son dakikalarına. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Saat 11 ile 13 arası Rengarenk programında sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. 15'ten itibaren de Esrar arkadaşımız sizlerle. 19'da da Okan Bayülgen Hayatım Roman adlı programıyla sizlerle.
0: Radyolarınız açık olsun, tüm zamanların en güzel. Günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de gün boyunca sizin yanınızda. Selamlar, bu da Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.

0: Amerika'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılacağı bildirildi. Zirveyle ilgili bu gelişmeyi alalım senden.
1: Evet, bu zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Öncelikle bunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da benzer şekilde Donald Trump'ın katılacağını ifade etmişti. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama geldi. Türkiye'deki NATO zirvesine Donald Trump'ın katılacağını ifade etti ve bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Ama netleştirilmesi, onarılması gereken şeyler var diye de ekledi.
0: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlak kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. Neler var sebep olarak?
1: Taner, Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Bu itiraza yönelik red kararının gerekçesinde mahkeme kararlarının temyiz merciğinin Yargıtay olduğu değerlendirmesinde bulundu. Dolayısıyla kendileriyle ilgili böyle bir yetki durumu olmadığını ifade etti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde mahsur kalan Türk uçakları üzerine bilgiler paylaştı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
1: Evet, Uraloğlu yapmış olduğu açıklamada Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok. 3 uçak vardı, onlar da ülkeye döndü diye bir açıklama yaptı. Bu arada Hürmüz Boğazı'nda bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu da ifade etti.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma var, devam ediyor. Bununla ilgili bir iddianame hazırlandı ve kabul edildi. İddianameye bakalım seninle.
1: Evet Taner, Bolu Belediyesi ile ilgili 41 mağdur, 6'sı tutuklu, 19 sanıklı dava 6 Temmuz tarihinde görülmeye başlanacak. İddianame hazırlandı. Senin de ifade ettiğin gibi 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Tanju Özcan da yer alıyor. Tanju Özcan'a 263 yıla kadar hapis talebiyle hazırlandı iddianame.
0: Güçlü, artık gündemimize Dünya Kupası karşılaşmaları girmeye başladı. Türk A Milli Futbol takımı da hazırlık için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentine gitmişti. Milli takımla ilgili şimdi diğer gelişmeleri senden alalım.
1: Evet, milli takım Miami'de hazırlıklarına başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alıyor A Milli Futbol takımı. Şimdilik düz koşu ve taktik idmanları yaptı dün. Tabii şunu da hatırlatalım ki 7 Haziran Pazar günü Miami stadında Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması da yapacak A Milli Futbol takımı.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de, başkentte bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 22 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka rahat ettirir. Güneş gözlüğü ile bol su bulundurmak keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 76 sent. Çeyrek altın ise 216 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 37 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: karşılaşma anı.
1: ...2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
1: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de
1: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.
2: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
3: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
4: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
8: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
9: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
2: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
3: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
4: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
5: Zusätzlich gewährt Ihnen das Konto jetzt 10% Rabatt auf Ihre neue Küche. Ab 5.999 Euro Küchenwert gibt's die Montage kostenlos on top sowie eine 0% Finanzierung bis 36 Monate. Mehr unter skonto.de.
6: Ne oldu yani?
7: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
6: Bak yani, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
8: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcumvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
9: Metropol FM.

0: Çök.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, perakende toptan ve dış ticaret çalışanları bugün ve yarın uyarı grevinde. Verdi Sendikası birçok kente eylemler ve mitingler planlandığını açıkladı. Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacak. Sendika %7 zam, en az 225 euro artış talep ediyor. Berlin'de 2024 yılında 21.811 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Vatandaşlığa kabul edilenler arasında 6.146 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Türk vatandaşları ise 1.563 kişiyle ikinci sırada bulunuyor. Uzmanlara göre artışta vatandaşlık için gerekli bekleme süresinin 8 yıldan 5 yıla indirilmesi ve çifte vatandaşlık hakkının genişletilmesi etkili oldu. Berlin'de bu cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel var. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları masaya yatırılacak. Uzmanların katılacağı panelde Almanya'daki Türk toplumunun geçmişi ve geleceği ele alınacak. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali, Berlin Türk Müziği Konservatuvarı tarafından 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Etkinlik Ufa Fabrik'te gerçekleştiriliyor, saat 18'de başlayacak. Halk dansları gösterileri sahnelenecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ekonomik gelecek endişesi büyüyor. ARD Deutschland Trend araştırmasına göre ekonomik durumu olumlu değerlendirenlerin oranı %13'e geriledi. Halkın en önemli gündem maddesi artık ekonomi. Göç ikinci sıraya düştü. Ankette AfD %27 ile birinci parti görünümünde, Birlik Partileri %23'e geriledi. Sosyal Demokrat Parti'den üst düzey bir heyet bugün de cumartesi günü arasında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Heyete Alexander Schweitzer ile Katharina Barley eşlik ediyor. SPD'ye göre ziyaretin amacı Türkiye'deki demokratik muhalefete destek vermek ve hukuk devletiyle özgür seçimlerin önemine dikkat çekmek. Heyetin özgür özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini savundu. Hürmüz Boğazı ile Lübnan'daki çatışmaları ayrı ele aldıklarını belirtti. Trump, İran'ın dini lideriyle görüşebileceğini de söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona erdirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Brezilya futbolunun fenomeni El Fenomeno Ronaldo Nazario. Dünya Kupası sahnesine çıktığında sadece rakip savunmaları değil, bütün futbol dünyasını etkisi altına alan bir yıldızdı. 18 Eylül 1976'da Rio de Janeiro'da doğan Ronaldo bugün 49 yaşında. Cruzeiro'da parladı, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan ve Corinthians formalarıyla dünya futbolunun en özel santraforlarından biri oldu. Brezilya milli takımıyla 98 maça çıktı, 62 gol attı. 1994 Dünya Kupası'nın da kadrosundaydı ama asıl izini 1998 ve 2002'de bıraktı. 2002'de Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyan en büyük isimdi. Turnuvada 8 gol attı, finalde Almanya'ya karşı 2 golle kupayı getirdi. Ronaldo'nun kariyerinde sakatlıklar çok büyük yer tuttu. Özellikle diz sakatlıkları onun hızını, ritmini ve kariyerini tehdit etti. Ama o geri döndü. Hem de öyle bir döndü ki 2002 Dünya Kupası'nda futbol tarihinin en güçlü geri dönüş hikayelerinden birini yazdı. Kulüp kariyerinin en parlak sezonlarından biri de 96-97 Barcelona dönemiydi. Genç Ronaldo o sezon hız, güç, teknik ve bitiriciliği aynı anda sahaya koydu. Rakip savunmalar için adeta durdurulamazdı. Onun oyun karakteri patlayıcıydı. İlk adımı ölümcüldü. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında sakinliği inanılmazdı. Ronaldo, Brezilya'ya sadece goller değil, korku salan bir hücum kimliği verdi. Dünya Kupası tarihinde fenomen lakabını gerçekten hak eden çok az oyuncudan biri oldu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
3: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
2: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ila 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meral, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?

0: Dikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
2: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
3: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
6: Skonto Royal. Würfeln Sie sich Ihren eigenen Rabatt. Skonto setzt noch einen drauf und schenkt Ihnen jetzt auf einen Artikel Ihrer Wahl 10% plus zusätzlich noch einmal bis zu 6% abhängig von Ihrem Würfelergebnis. Also gleich zu Skonto kommen, würfeln und sparen. Aber nur für kurze Zeit und nur bei Skonto. Mehr unter skonto.de.
7: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Damit, dass die Sparquote in Deutschland in diesem Jahr auf 10,2% sinkt. Üblicherweise steigt die Sparquote in Krisenzeiten, weil die Menschen ihr Geld zusammenhalten. Grund für die aktuelle Zurückhaltung sind der Studie zufolge aber die erhöhten Energiepreise. So bleibt am Monatsende weniger übrig.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye'de varlık barışı uygulaması tekrar yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında yurt dışından Türkiye'ye götürülen varlıklar için çeşitli vergi avantajları sağlanıyor. Buna göre belirli şartları taşıyan kişiler yurt dışından elde ettikleri kazançlar için uzun süreli vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Düzenleme muhalefet ve ekonomi çevrelerinde tartışmalara sebep oluyor. Türkiye'de sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Çevre kirliliği ve dumansız hava sahası hedefiyle bazı plajlarda sigara içilmesi yasaklanacak. İlk uygulama Antalya'daki Lara, Belek, Çamyova ve Beach Park plajlarında hayata geçirilecek. İzmir'in Çeşme ilçesinde sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve akrabası Can Polat'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Şüphelinin olaydan saatler önce bölgede keşif yaptığı, sabah saatlerinden itibaren pusula beklediği öne sürüldü. Engin Polat ise ifadesinde 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütünden tehdit aldıklarını iddia etti. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın toplantıya bizzat iştirak edeceğini açıkladı. Rubio, 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. 12 sayfalık gerekçeli kararda hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetleyebileceğini fakat maddi hukukla ilgili iddiaları değerlendirme görevinin bulunmadığını vurguladı. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde başladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ilk antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız bireysel program uyguladı. Türkiye son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Bu sefer başka bir giriş yapacağım. Düşünüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdim. Yine aynı değil mi? Öğrenecek, öğrenecek abisi daha. Büyüyünce ileride öğrenecek inşallah. Ve iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İyi ki radyonuzu açtınız. Çünkü güzel bir parçayla. Bugün hiç fazla konuşmayacağım. Hemen bir parçaya gireceğim bu parçayla. Şayet uyuyorsanız, böyle biraz uyuma moduna geçtiyseniz uyandıracağım sizi.

parça ama. Ya. Hoppa. Haydi. Rengarenktesiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Rengarenk'tesiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlar, tekrar bu bağıranda kim diye böyle soracak olursanız DJ Hakan. Ve bugünkü arkadaşlar sizlere sormak istediğim, eşinizle nasıl tanıştınız? Hiç fazla uzatmadan sesli mesajla gönderebilirsiniz. Ve dediğim gibi yazılı mesaj gönderecek olursanız bunları lütfen biraz kısa tutalım. Şimdi ben eşimle ilk tanışırken 2 dakika konuşabilir miyiz demiştim. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Biz ayrıldık, o hala konuşuyor. Sizde de böyle durum söz konusu, size hiç çekinmeden benim gibi böyle salın çayıra, anlatın, ben de buradan okuyayım, içinizi dökün. İçinizi dökebileceğiniz programdasınız, rengarenkleriniz. Hadi bakalım, mesajlarınızı bekliyorum. Eşinizi nasıl tanıştınız?

0: köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flegi Gaat başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
5: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
6: Kahvaltı hazır mı?
7: O ne ki?
8: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: geçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meraydan.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
2: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
4: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
2: İsmail.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
6: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metin. Ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
7: Zusätzlich gewährt Ihnen das Konto jetzt 10% Rabatt auf Ihre neue Küche. Ab 5.999 Euro Küchenwert gibt's die Montage kostenlos on top sowie eine 0% Finanzierung bis 36 Monate. Mehr unter skonto.de.
8: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
9: Günaydın Hakan abi, kolay gelsin. Maşallah bayağı neşelisin. Ben Berlin'den taksi çağırsan, araya arada bir Ankara havası sıkıştırırsan sevinirim abi. Kolay gelsin.
10: Evet, araya bir sıkıştırırsan iş portacıdayız zaten. Abi geçerken mi uğruyordum, şunu da bir tıngırı ver. Araya şu kaseti de at abi. Ne olacak yani 2 dakika? Öldün mü? Yedik mi? Arkadaşlar işte o tam olmuyor dediğiniz tam olmuyor. Bizim burada müzik redaksiyonumuz var. Onlarla oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Ondan sonra hangi parçaların çalınacağına dair karar veriyoruz. Ondan sonra böyle bir programımız var. Böyle belli programımız var. Arada da böyle bir sıkıştırabiliyorum tabii ki. Ama o şunu çalalım, bunu çalalım. Ben elimden geldiği kadar hepinizin gönlünüzü hoş tutmaya çalışıyorum. Evet ve bu arada eşinizle nasıl tanıştınız? Ben eşimle 2 dakika konuşabilir miyim demiştim. Hala konuşuyordu. Ayrıldık, hala konuşuyor. Sizde de böyle bir durum söz konusu olması şart değil. Farklı şekilde de tanışmış olabilirsiniz. Ve burada şimdi Mithat arkadaşımız diyor ki 1994 yılının Mart ayının son haftası. Tek kelime saat kaç demiştim. O andan itibaren bugüne kadar saatler, dakikalar, saniyeler bizim için saydı diyor. Ay. Ne güzel. Es yazıyız. Yoksa ben yanlış mı anladım? Yo, das war gut, oder? So, bir diğer dinleyeceğim. Aslında görücü usulü demek istedim ama görüşecekken... başka. Bir saniye. Bu farklı şeyler göndermiş. Bir diğer dinleyeceğim. Kel Hakan'ım, süper parça, aynen devam. Mannheim'den Mustafa Işık Yol. Çok sesli mesajlarınız geldi, onu önceden bir dinlemem lazım. Kim bilir içinde neler var, öyle long diye böyle sizlere şey yapamıyorum, sunamıyorum. İlk önce bir dinleyeyim, bir şeyden geçsin, onaydan geçsin, sansürden geçsin. Hemen biraz sonra sizlere aktaracağım. Hadi bakalım.

0: Serdar Ortaç ve Teoman. Teoman'ın şarkının tam son anlarında zaten böyle duyar gibi olduk. Tembel ya adam, biliyoruz. Ya şimdi bu şarkıyı kim söyleyecek Serdar? Sen söyle, ben sonunu bitiririm demiştir öyle. Sonra adı düet. So, eşinizle nasıl tanıştınız? Bana sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yazılı mesajla, mesajları biraz kısa tutabilirsek çok sevinirim arkadaşlar. Sesli mesaj. Bulut'tan geliyor, bakalım eşiyle nasıl tanışmış.
1: Merhabalar. Ben eşimi eski okuldan tanıyorum. Ben, eşim ve baldızım aynı okuldaydık. Eşim ve baldızım ikiz bu arada. Okuldayken birbirimizden çok nefret ediyorduk. Gerçekten koskoca okulda ben ondan nefret ediyordum, o benden nefret ediyordu. Okul bitti. Aradan bir 3-4 yıl geçti. Facebook üzeri böyle bir yazdım. Kod yazıştık. Ondan sonra baktım iş güzel ilerliyor. 3 ay sonra ilk buluşmamız oldu. Şimdi de 9,5 yıldır evliyiz. 3 tane çocuğumuz var.
0: Güzel. Güzel bir aşk hikayesi. Sadece o arada iş güzel ilerliyor deyince bunu bir iş gibi görmesi biraz... Tamam, hayırlı işler diyelim. Ne diyelim? Allah mutluluğunuzu bozmasın.
1: Merhabalar. Ben eşimi eski okuldan tanıyorum.
0: Tamam da Umut, seni almıştık. Şimdi bırak da başkaları konuşsun, öyle değil mi?
2: Merhabalar Metropol FM. Ben Lübeck'ten arıyorum. Ben eşimle 2005 yılında nasıl tanıştım? Şöyle tanıştım. Başka birisini aramak isterken beni aramış bulundu. Telefonda konuşurken bilmiyorum, birbirimizden çok etkilendik. 2008'de evlendik. Hala evliyiz çok şükür.
0: Ve hala konuşuyorlar. Ben de olduğu gibi. So, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Hep böyle mutlu. Ne de güzel bir aile fotoğrafları var böyle. Ah, es yazıyor seni. Zupa. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Evet arkadaşlar, yazın bize. Eşinizle nasıl tanıştınız? 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71. Ve şimdi Zere Bastik. Lan. Böyle, yani bayağı bildiğiniz lan. Demiş. Dinliyoruz bakalım. Ne demek istiyor? Hep beraber Metropol FM'de rengarenktesiniz, keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Akar.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, perakende toptan ve dış ticaret çalışanları bugün ve yarın uyarı grevinde. Verdi sendikası birçok kente eylemler ve mitingler planlandığını açıkladı. Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacak. Sendika %7 zam, en az 225 euro artış talep ediyor. Berlin'de 2024 yılında 21.811 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Vatandaşlığa kabul edilenler arasında 6.146 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Türk vatandaşları ise 1.563 kişiyle ikinci sırada bulunuyor. Uzmanlara göre artışta vatandaşlık için gerekli bekleme süresinin 8 yıldan 5 yıla indirilmesi ve çifte vatandaşlık hakkının genişletilmesi etkili oldu. Berlin'de bu cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel var. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları masaya yatırılacak. Uzmanların katılacağı panelde Almanya'daki Türk toplumunun geçmişi ve geleceği ele alınacak. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali, Berlin Türk Müziği Konservatuvarı tarafından 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Etkinlik Ufa Fabrik'te gerçekleştiriliyor, saat 18'de başlayacak. Halk dansları gösterileri sahnelenecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da ekonomik gelecek endişesi büyüyor. ARD Deutschland Trend araştırmasına göre ekonomik durumu olumlu değerlendirenlerin oranı %13'e geriledi. Halkın en önemli gündem maddesi artık ekonomi. Göç ikinci sıraya düştü. Ankette AfD %27 ile birinci parti görünümünde, Birlik Partileri %23'e geriledi. Sosyal Demokrat Parti'den üst düzey bir heyet bugünle cumartesi günü arasında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Heyete Alexander Schweitzer ile Katharina Barley eşlik ediyor. SPD'ye göre ziyaretin amacı Türkiye'deki demokratik muhalefete destek vermek ve hukuk devletiyle özgür seçimlerin önemine dikkat çekmek. Heyetin Özgür Özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini savundu. Hürmüz Boğazı ile Lübnan'daki çatışmaları ayrı ele aldıklarını belirtti. Trump, İran'ın dini lideriyle görüşebileceğini de söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona erdirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güneşli olsun diyeceğim ama bugün pek güneşi göremeyeceğiz. Bayağı yağmurlu bir gün bugün.
2: Yağmurlu değil, bir de illet bir hava var. Tamam, hem rüzgar var. Yağmurlu başka, bir de rüzgar. O yağan yağmur suratına şap şap şap çarpıyor böyle gelirken. Babanzayı. Bay mı yavası bu bilmiyorum. Bir spidey var.
1: Ben makyaj yapmadığım için.
2: Doğru. Gözlerindeki sürmesi akan benim. Haklısın.
1: beni pek rahatsız etmiyor. Özellikle hanımlar için zor bir hava olduğunu biliyorum. Sen niye bu kadar zorlandın abi? Ama güzel bir yağmur var şu an yayın bölgelerimizde.
3: Şırıl şırıl. Mükemmel.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
4: Merhaba Hakan, ben Berlin'den Özgür. Ben eşimi ilk gördüğümde Allah'ım ne kadar güzel bir insan, Allah sevdiğine bağışlasın dedim. Ne kadar kalpten söylediysem önce sevgilim, ondan sonra eşim oldu. 30 senedir evliyiz, bir oğlumuz var. Allah ayırmasın, bu kadar.
5: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk'teki şu anki arkadaşlar, sizlerden öğrenmek istediğim eşinizle nasıl tanıştınız? Tanıştığınıza pişman oldunuz mu? Yoksa iyi ki tanıdım mı diyorsunuz? Ya daha doğrusu sonrası bizi pek ilgilendirmiyor ama daha öncesi bizi ilgilendiriyor. Eşinizle nasıl tanıştınız dedim. Bir tane mesaj aldık. Bir diğer dinleyicim ise ben eşimle düğünde tanıştım. Abimin arkadaşıydı diyor. 2007'de düğün sahibi olan abla bizi tanıştırdı. Biz de bizim düğünde onun dayımın arkadaşıyla tanıştırdık. 2008'de evlendik, hala evliyiz diyor ve Allah mesut bahtiyar etsin. Bir diğer dinleyicim ise abi biz Polonya'da aynı binada ailelerimizle yaşıyorduk. Akrabayı sayılır bu arada. Yan yanaydı odalarımız. Gel kuzen git kuzen, 10 yıldır evliyiz, nasıl oldu bilmiyorum diyor. Bu gel gitten oluyor işte. Çok fazla gelip gittiğin zaman böyle oluyor. Şimdi diğer mesajlara geçmeden önce yine bir şarkı çalacağım diyeceksiniz ki helal olsun Hakan sana, bak vallahi nahşuru yazıyorum, bakın şimdi.

0: Boyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Boyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
1: Skonto Royal. Würfeln Sie sich Ihren eigenen Rabatt. Skonto setzt noch einen drauf und schenkt Ihnen jetzt auf einen Artikel Ihrer Wahl 10% plus zusätzlich noch einmal bis zu 6% abhängig von Ihrem Würfelergebnis. Also gleich zu Skonto kommen, würfeln und sparen. Aber nur für kurze Zeit und nur bei Skonto. Mehr unter skonto.de.
2: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbuser Straße 3, telefon 6107 4044.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendam Ali 96 Spandau.
5: Yine borç mektupları mı?
6: Abi bunu aldım. Yeter artık.
5: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
7: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
8: Metropol FM'de eşinizle nasıl tanıştınız? Rengarenk programlısınız. Mikrofona ben DJ Hakan ve arkadaşlar. Gelen onca mesajlar var. Bir de sonu maalesef pek böyle güzel bitmeyen mesajlar var. Bu programımızda insanları neşelendirmek, daha doğrusu sizleri neşelendirmek istiyoruz. Böyle sonu acılarla biten mesajları böyle okumaktan pek yana değilim. Haberiniz olsun. Selam Hakan Bey. Eşimle iş yerinde tanıştım. Şefimdi ve şimdi eşim diyor. Tam 23 yıldır evliyiz. Berlin'den Ayşe Hanım. Oh, şefi de kaptı, eşi de kaptı. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 satırlık bir mesaj var arkadaşlar. Ya ben bunu şimdi okumaya başlasam herhalde Esra'nın programına denk geleceğim. Uzun mesajları okuyamıyorum, birazcık daha kısa giderseniz çok memnun kalırım. Zo. Stuttgart'tan Hüsnü. 15 yaşında tanıştık. 13 yıldır evliyiz. İyi ki evlenmiştim. 23 Nisan kutlamasında tanıştık. MSN popülerdi o zamanlar. Orada yazıştık. Yıl 2008. O MSN'in dili olsa da. Neler yaşadık orada. Şebnem Ferah. Mayın tarlası. 11.50 yaptık saatlerimizi. Rengarenk programının bir saatini yavaş yavaş tüketmek üzereyiz. Mayın tarlası diyor. Beş altı sene sonra ilk defa yine konserler veren Şebnem Ferah'ın biletleri 240 bin bilet anında tükendi.

Alkışlar Şebnem Ferah geliyor ve arkadaşlar konumuz, daha doğrusu şu anki işlediğimiz konumuz, eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana 0-30-217-970-71 derim. Bir dinleyicim yazmış. Hali halo, mein Mann yo. Mein Name ist Ebru. Ich schreibe euch öfters, diyor. Könnt ihr mein Mann anrufen und ihm fragen, wie wir uns kennengelernt haben? Mal gucken, ob unsere Jahre, wir verheiratet sind, er eventuell Lücken hat, wo ich korrigieren muss, diyor. Bakar mısınız? Eşine tuzak kuran bir Ebru'dan bahsediyoruz. Ha, canlı yayında da ara bakalım Hakan, diyor. Ya, das wird aber jetzt riskant, ne? Bir arayalım bakalım. Çıkacak mı telefona? Video var. Wow. Das wird jetzt aber wirklich... Hey Bro. Er heißt Gunnar, diyor. Gunnar, hörst du uns? Hey Bro, vallahi telefona çıkmıyor. Kim bilir ne halt karıştırıyor. Allah'a. Yani... Aha, bak bir kadınla. Gördün mü? Biliyordum. Bak başka bir kadın çıktı telefona. Tamam, aus, Schluss. Mehr wollen wir nicht wissen. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma diyeceğiz. Ben Kayahan'ın Anla Halimden aldığı o güzel parçasına şimdi yer veriyorum. 11.56 yaptık saatlerimizi. 12 tam 4 dakikamız var. Rengarenklisiniz. Her şey renkli burada. Karma çorman. Ne ararsan var. Hadi bakalım.

0: Grundlegende Leistungen wie Kleidung und Haushaltsprodukte dürften auch Asylbewerbern, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, nicht gestrichen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden.
1: Das Urteil des EuGH lässt noch Fragen offen. Einerseits stellte es klar, dass Leistungseinschränkungen für abgelehnte Asylbewerber nicht zu weit gehen dürfen. Es ging um einen Afghanen, dem der Landkreis Schweinfurt einige Leistungen gestrichen hatte, weil dieser eigentlich in Rumänien hätte Asyl beantragen müssen. Andererseits wird dieses alte Recht in wenigen Tagen von neuem EU-Recht abgelöst. Und das erlaubt sogar die vollständige Streichung von Sozialleistungen, wenn dafür eigentlich ein anderer Staat zahlen müsste. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
0: Die Bundesregierung arbeitet an einer Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlasten soll. Doch wie wird sie gegenfinanziert? CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte dem Sender Welt TV, dass er bei der Bundesregierung ein noch größeres Sparpotenzial sieht. Finanzminister Lars Klingbeil hatte alle Ministerien aufgerufen, 1% einzusparen. Linnemann meint nun, man könne auf 3% gehen und habe dann mehr als 10 Milliarden für eine Steuerreform. Die Menschen in Deutschland verbringen weniger Zeit im Internet. Laut der neuen Postbank-Digitalstudie sind es im Schnitt rund 67,5 Stunden pro Woche und damit 5 Stunden weniger als im vergangenen Jahr. Der Rückgang liegt vor allem an der Altersgruppe der unter 40-Jährigen.
2: Sie hat kaum noch den Alltag ohne Internet kennengelernt. Deshalb verbringt die Generation bis 40 auch nach wie vor die meiste Zeit im Netz mit über 80 Stunden pro Woche. Aber auch der Overload ist besonders groß und der Wunsch, mal offline zu sein. Deshalb legen die bis zu 40-Jährigen das Smartphone zunehmend bewusst zur Seite und reduzieren ihren Social-Media-Konsum. Stabil geblieben ist dagegen die Zeit, die im Netz mit praktischen Dingen wie Online-Banking verbracht wird. Jan-Henner Reitzer, Nachrichtenredaktion.
0: Fast jedes dritte deutsche Patent landet durch Firmenübernahmen in ausländischen Händen. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Vor allem die USA sichern sich demnach das Know-how, zunehmend aber auch China, so die Experten.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye'de varlık barışı uygulaması tekrar yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında yurt dışından Türkiye'ye götürülen varlıklar için çeşitli vergi avantajları sağlanıyor. Buna göre belirli şartları taşıyan kişiler yurt dışından elde ettikleri kazançlar için uzun süreli vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Düzenleme muhalefet ve ekonomi çevrelerinde tartışmalara sebep oluyor. Türkiye'de sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Çevre kirliliği ve dumansız hava sahası hedefiyle bazı plajlarda sigara içilmesi yasaklanacak. İlk uygulama Antalya'daki Lara, Belek, Çamyova ve Beach Park plajlarında hayata geçirilecek. İzmir'in Çeşme ilçesinde sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve akrabası Can Polat'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Şüphelinin olaydan saatler önce bölgede keşif yaptığı, sabah saatlerinden itibaren pusula beklediği öne sürüldü. Engin Polat ise ifadesinde 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütünden tehdit aldıklarını iddia etti. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın toplantıya bizzat iştirak edeceğini açıkladı. Rubio, 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. 12 sayfalık gerekçeli kararda hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetleyebileceğini fakat maddi hukukla ilgili iddiaları değerlendirme görevinin bulunmadığını vurguladı. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde başladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ilk antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız bireysel program uyguladı. Türkiye son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Evet, Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana. Ben eşimle ilk tanışırken 2 dakika konuşabilir miyiz dedim. Hala konuşuyor. Evlendik, konuşuyor. Ayrıldık, hala konuşuyor. Arkadaşlar, sizde durum farklı mı? Farklıysa yazın bana. Mesajlarınızı bekliyorum. 0-30-270-71 Efendime söyleyeyim. Eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana, mesajlarınızı okuyalım. Ama böyle güzel mesajlar olsun. Böyle sonu hüsranla biten mesajlar, böyle içim böyle böyle sonu güzel, happy end olanlarla ilerleyelim arkadaşlar. Bir dinleyicim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, İbrahim Özalp ben. Şey için aramıştım, yani doğru aradım mı bilmiyorum. Bremen'de süpermarket için reklam yapıyorsunuz değil mi?
0: Evet, yapıyoruz.
1: Evet, o yüzden aramıştım. Hani ilk defa olacak bizde, bir görüşmek istedik. Nasıl ilerliyor bu tür konuşmalar, görüşmeler, nasıl yapacağız?
0: Ha. Şimdi siz canlı yayındasınız, biliyorsunuz değil mi?
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Şaka yapıyorsunuz.
0: Vallahi canlı yayındasınız. İsminiz nedir?
1: O zaman herkese selamlar.
0: Aa, tamam burada. İsminiz nedir?
1: İbrahim.
0: İbrahim Bey. Bremen'den evet. Marketiniz var ve reklam vermek istiyorsunuz. Öyle evet. Mi? Yanlış mı anladım?
1: Yok, doğru anladınız.
0: Doğru anladınız. Galiba. Siz hala olayın daha tam farkında değilsiniz, ciddiyetinde değilsiniz. Şimdi onun için aklınızda tutuyor musunuz? Diğer dinleyen dinleyicilerimiz de dinliyorsa 030-217-970-0 arayacaksınız. Sonunda 71 değil, 0 arayacaksınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Tamam, kolay gelsin size. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Cheers. Evet arkadaşlar, gördünüz. Bizde hiç gizli saklı bir şey yok. Ne varsa çayıra salıyoruz. Zor. Mesajlar da gelmeye başladı. Bu mesajlara yer vermeden önce bir parçayla şimdi ilerleyelim. Artık sevmeyeceğim diyor ama biz seveceğiz arkadaşlar. Eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana 030-217-970-71.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM, benim ismim Kader, Bremen'den arıyorum. Eşim Stefan'ı nasıl tanıdım? Eşimin babası eşimin 30. yaş gününe davet etti. Eşimi o zamanları tanımadığım halde ben de gittim. O gün bugündür beraberiz. 27 seneden beri evliyiz ve iki çocuğumuz var ve iyi ki Allah onu bana yolladı. Eşimi çok seviyorum.
2: Ayrıldım. Hala konuşuyor. Evet, eşinizle nasıl tanıştınız arkadaşlar? Buna yer verdik ve bir diğer dinleyicim, biz 15 yaşında tanıştık diyor. MSN üzerinde 3 sene sonra bu bana inat evlendi başka biriyle. Hatta ben düğününe de gittim diyor. Sen de fantezi yapmışsın abi. Ne gerek var buna? Tam 15 sene sonra biz evlendik ve şu an 6 yıllık evliyiz. İşte bu! Oh, but this is echt eine geile Geschichte, werde ich mal sagen. Sizin şu fotoğraflarınıza da bir bakayım. Bakayım. Ay canım benim, canım benim. Birbirinden güzeller canlarım. Ecir abi yazmış bir de. Bir diğer dinleyeceğim. EM'de yani Avrupa Meisterschaft'ta 2016'da tanıştık diyor. 21.06.16 Meloş Berlin'den iyi günler. Bu mu yani? Bu kadar mı? Tarih vermiş. Nikah memuru muyum? İnsan bir detay falan yazar öyle değil mi? So, bir dinleyicim. Mithat, ben de reklam vermek istiyorum diyor. Sadece Bremenliler arkadaşlar, diğerlerine yok. Reklam vermek isteyen Bremenli dinleyicilerimiz beni arayabilir. Zo. Merhabalar, eğer bayanlar anlaşılmadığını hissediyorsa anlaşılana kadar konuşur veya hiç konuşmaz artık. Susar diyor. Selamlar ve iyi çalışmalar. Aha. Şimdi ben buna kafa yormayacağım. Yorulacağım çünkü. Müstakbel eşimle hala tanışamadık. Bir türlü bulamadık Hakan diyor. Patlat bir derdi das kendimize gelelim diyor. Ya diyor, tanışamadığımız diyor, senin derdin başka. Hem tanışma şeyisindesin, paslındasın, hem de İkisi birden olmuyor. Zor. Adın bak. Adını, ismini, soy ismini yaz. Boyunu. Ondan sonra kilonu. İBAN numaranı. Yani İBAN olmasa da olur. Banka hesap numaranı söyle. Bir de bir tane de fotoğraf gönder. Ben sana buradan bir tane hatun bulacağım. İlk önce ama ben onay vermem lazım. Ondan sonra sayfamızda paylaşacağız bunu. Sana yazan olursa ne ala, yazmayan olursa o zaman mutlaka bir bildikleri var.
3: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel. Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
4: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
5: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
6: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
8: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
9: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
10: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
11: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Aylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Aylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Aylemberlin.de.
12: Zusätzlich gewährt Ihnen das Konto jetzt 10% Rabatt auf Ihre neue Küche. Ab 5.999 Euro Küchenwert gibt's die Montage kostenlos on top sowie eine 0% Finanzierung bis 36 Monate. Mehr unter skonto.de.
13: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.

Saatlerimiz 12.21. Ankara Ekoz beni al dedi. Metropol FM'de güzel bir parça sizlerle birlikteydi. So, zu Ende. Yes, Mahmut Yabaycı. Selam Hakan. Eşim Neşe tam bir şnepşen oldu diyor. Saygılar Sedat Dortmund. Timu'dan mı aldın? Yani ne diyeyim? Kick'ten mi? Bir dinleyicim. Selam Hakan. Ben eşimle 2003 yılında tanıştık. Almanya'ya gezmeye gelmişti. Abisi beni işten tanıştırdı bizi. Ben hiç tanışmamaya gitmek istememiştim. Ablam dedi ki sen bu kafayla evde kalacaksın. İyi ki gitmişim. 22 senelik çok mükemmel bir eşe sahibim. Ve 20 yaşında bir oğlumuz var. Oh ne güzel. Mannheim'den Havva. İyi yayınlar demiş bir de. Evet, eşim beni düğünde görmüş, bu kızı bana alın demiş ve aldı sonunda. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diyor Nebahat. So, bir dinleyicim bakayım. Achso, nee, das mache ich nicht. Das mache ich definitiv. Okuyamıyorum bunları. So, şimdi size yine biliyorsunuz bu programda rengarenk programda sıra dışı parçalar da çalıyorum. Bu parçalardan bir tanesi şimdi yine geliyor. Heyecanla bekliyorsunuz. Hakan acaba şimdi ne çalacak diye. Aha da bunu çalıyorum. Çok heyecanlı. Çok güzel bir parça. Vallahi bak, bana hak vereceksiniz.

So, mit Gude haben wir uns auch verabschiedet. Und Ebro, alles Gute nochmals. Ayşe gününüzce olsun. Aşk dolu kalın. Hep böyle neşe içinde. Bileyim euch. Şimdi Mehmet Erdem, Hakim Bey diyor. Ayrılmıştık ya. Yetim var cümle yasaktan.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: Israel, South Africa has until November 2027 to file a reply to
3: Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Vorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gericht
6: Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: Teşekkürler Ferhat. Ve eşinizle nasıl tanıştınız dedim. İyi yayınlar Hakan, hoş geldin. Ben eşimle 2006 yılında tanıştım. Tatile gitmiştik. Eve klima taktıracaktık. Abim klimayı alıp eve göndermiş ama işçilerin geleceğinden benim haberim yoktu diyor. Evde otururken kapı çaldı. Arçelik'ten biri geldi. Meğer gelen kişi gelecekteki eşimmiş. Wow. Bütün gün klimayı takmakla uğraştı. Gitmeden önce de bana numarasını verdi. Sonra hızlı gelişti. Bir yıl içinde evlendik diyor. Şimdi tam 20 yılı devirdik. Vallahi bu 20 yıl saç saça baş başa gire gire tamamladık. Ama çok şükür iki tane aslan gibi oğlumuz var. Kısacası arçelikten o kadar memnun kaldı ki klimayla yetinmeyip elemanı da aldık diyor. Yani benim bildiğim klima aslında 2 saatte takılıp gider. O bütün gün orada uğraştıysa mutlaka bir bildiği vardır. E de öyle de olmuş zaten. Öyle değil mi? Bence olmuş. Evet ve şimdi hadise. Ara beni diyor. 12.40 yaptık saatlerimiz, rengarenktesiniz. Mikrofona ben Nişi Hakan.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
3: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
6: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de. Sushi
9: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
10: Skonto Royal. Würfeln Sie sich Ihren eigenen Rabatt. Skonto setzt noch einen drauf und schenkt Ihnen jetzt auf einen Artikel Ihrer Wahl 10% plus zusätzlich noch einmal bis zu 6% abhängig von Ihrem Würfelergebnis. Also gleich zu Skonto kommen, würfeln und sparen. Aber nur für kurze Zeit und nur bei Skonto. Mehr unter skonto.de.
11: Eurogıda 16. Şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Eurogıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
12: Metropol FM.

0: 12.48 oldu saatlerimiz. Bir de tam 12 dakikamız var. Matematiğim de iyidir. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşinizle nerede, nasıl tanıştınız? Merhaba, iyi yayınlar diyelim. Ben eşimle 11 yıl önce Antalyalı Lara'da, Big Chef'te tanışmıştık. Aslında arkadaş ortamlarda tanışıyorduk. İkimiz de turizmciydik ama ilk kez orada karşı karşıya geldik. Ertesi günde beni Facebook'tan eklemişti. Sonra bana durmadan yazıyordu diyor. Her neyse. Bir sene sonra evlendik. Bu her neyse de böyle pek şey oldu, böyle muallakta kaldı yani. Her neyse vas, her neyse. Yani iyi mi, zorla mı? Yani bunu bir ünlem işareti koymak isterdim. 10 yıldır evliyiz, 8 yaşında dünyalar güzeli bir oğlumuz var diyor. Berlin'den sevgiler Tuğçe. Tuğçe, güle güle kullan. Selamlar, iyi yayınlar. Ben eşim 2004'te internette tanışım. I love diye bir web sitesinde, o zamanlar daha yeni yeni çıkmıştı öyle sayfalar. Şimdi 19 sene evliyiz ve bir tane 16 yaşında oğlumuz var. Selamlar diyor Rabia. Şimdi bir de Tultan var arkadaşlar. Şimdi Tultan da ne diyeceksiniz? Kemal Sunal'ın filmi vardı. Kim söylüyordu onu? Tultan diyordu. Ha, Şener Şen diyordu değil mi? Sultan, öyle miydi? Seyrettin mi o filmi sen?
1: Tabii ki seyrettim.
0: Kim diyordu onu? Şener Şen mi diyordu?
1: Evet, Şener Şen.
0: Evet değil mi? Sultan diyordu.
1: Türkan Şoray'a Türkan söylüyordu. Şoray diyordu. Sultan Hanım, Sultan Hanım diye.
0: Peki eşin sana Tultan diyor mu hiç arada böyle bir?
1: Hayır, hayır. Kesinlikle. Biz gerçekten birbirimize öyle alışkanlık edindik. Başımızdan çok büyük talihsiz olaylar geçti geçmiş zamanda. Tamam. Canım diye hitap ederiz.
0: Aynı güzel. Peki, evet. Tanışma faslınız nasıl oldu? Onu anlatın.
1: Tanışma faslımız nasıl oldu? Gerçekten yazdığım gibi bir Türk film, yani Türk film izliyormuş gibi. Ben 17 yaşında babam tarafından zorla evlendirilmiştim. Sene 93'te. Hiç tanımadığım biriyle, iki kez gördüğüm. Sonra 4 yıl kayınvalide, işte kendi ailesi tarafından.
0: Bu, bir şey söyleyeceğim size. Çok kısa kesiş yapmak istiyorum. Sizi bölmek istemiyorum. Bu olumsuz şeyleri anlatmayalım da olumlu şeyleri lütfen. Onları
1: tamam, böyle. Zaten oraya geçeceğim hemen.
0: Tamam, okey.
1: İşte kendi ailesiyle yaşadık vesaire. Olmadı, geçinemedik. Sonra işte yaşım da çok küçük, tecrübesizim, sesim çıkmıyor vesaire. Ben Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gitmeden önce Alman vatandaşlığına başvurmuştum. Çünkü hani vizeyle sorunum olmasın, girip çıkayım diye. Sonra Türkiye'den geldikten sonra iş vurusu yaptım. İş yerinde eşimle tanıştım. Benim yaşım o zaman 21, eşimin 19. İki hafta sonra tanıştık. Üç gün sonra anneme gitti. Annemi rahmetle anıyorum bu arada. Geçen yıl kaybettim. Üç gün sonra anneme gitti. Annem işte yok, bu ciddi değildir dedi. Ailesiyle gelsin dedi. İki hafta sonra ailesi geldi. İki ay sonra sözümüz oldu. 5 ay sonra düğünümüz oldu ve bu arada 26 yıldan beri evliyiz.
0: Aman Allah bozmasın diyorum. Sultan Hanım, eşiniz dinliyor mu şu anda bizi? Mutlaka dinliyordur.
1: Eşim şu an dışarıda, maalesef dinleyemiyor ama kesinlikle anlatacağım kendisine.
0: Evet, mutlaka. Siz böyle uzun uzun konuşur musunuz?
1: Evet, genelde uzun konuşurum. Herhalde mesleğimle alakalı biraz da. Çok anlatmakla alakalı olduğu için diye düşünüyorum.
0: Dinleyeniniz var ama değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Sultan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Eşinize mutlaka selamımızı söyleyin bize buradan.
1: Tabii ki, tabii ki. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ne güzel hala. Böyle sonunda bulmuşsunuz. Tam 12'den vurmuşsunuz turnayı da.
1: Allah herkesin gönlünü göre versin.
0: Amin diyorum. Mutluluklar, evet, diliyorum. Kendinize
1: çok
0: iyi bakın efendim.
1: Çok teşekkür ederim herkese.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Sultan Hanım'ı dinledik. Güzel bir aşk hikayesi. Mit happy end. Happy end derken de bir şarkım var ki ben bunu, yani canım sıkıldıkça bu şarkıyı dinliyorum. Ve canım böyle herhangi bir şeye sıkıldıkça, öyle sıkılmaktan bahsediyorum. Herhangi bir şeye sıkıldıkça şunu dinliyorum. Bunu doz olarak alıyorum. Her şeyi unutuyorum arkadaşlar. Her şeyi.

Evet, muhteşem bir şarkının ardından yine duygusal bir parçayla bu programımızı noktalıyoruz. İzel Işıklı Yol diyor. Biraz sonra Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Ondan sonra 15'ten itibaren Esra burada. Yarın görüşmek üzere. Bugün günlerden pazartesi.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: arayacağım şimdi.
1: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
0: Ama numarası yok ki.
1: Hemen yaz. 682-77-207.
0: Dur tam yazamadım.
1: 682-77-207.
0: Sonra?
1: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
2: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
3: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
4: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
5: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
6: Sushi Yana.
1: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
6: Sushi.
1: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Arjantin 2026 Dünya Kupası'na son şampiyon olarak gelirken bütün gözler yine aynı ismi arayacak. Lionel Messi. Futbolun La Pulga'sı, yani küçük ama dokunulmaz yıldızı. Artık sadece Arjantin'in kaptanı değil, Dünya Kupası tarihinin en büyük hikayelerinden birinin sahibi. 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario kentinde doğan Messi bugün 38 yaşında. Barcelona'da efsaneleşti, Paris Saint Germain'de yeni bir sayfa açtı, Inter Miami'de ise futbolun Amerika'daki yüzlerinden biri haline geldi. 2025-2026 döneminde Inter Miami formasıyla hem saha içinde hem de saha dışında takımın merkezi olmayı sürdürdü. Temposunu daha akıllı kullanan ama top ayağına geldiğinde hala oyunun yönünü değiştiren bir lider olarak karşımıza çıktı. Arjantin milli takımıyla 190'ın üzerinde maça çıkan ve 100'den fazla gol atan Messi, ülkesinin tüm zamanlardaki en büyük golcüsü. 2022 Dünya Kupası'nda 7 gol, büyük maçlarda sorumluluk, finalde Fransa'ya karşı unutulmaz performans ve sonunda kaldırılan o kupa. 2026'da Messi'nin rolü artık sadece gol atmak değil, takımı sakinleştirmek, genç oyunculara yön vermek, doğru anda doğru pası seçmek ve Arjantin'e o şampiyon ruhunu hatırlatmak. Belki eskisi kadar her topu 40 metre süremeyecek ama Messi'nin bir bakışı, bir pası, bir serbest vuruşu hala maçın kaderini değiştirebilir. Arjantin için o sadece kaptan değil, bir futbol hafızası, bir güven duygusu ve son şampiyonun kalbi.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Torpağım Nilüfer Hanım yazmış, diyor ki ben diyor bu tarçını diyor her tarafa sürdüm diyor. Tüm pencerelerin etrafına sürdüm, duvarlara kadar diyor. Yine de geldiler diyor.
2: Kalitesiz tarçındır belki o.
1: Ama senin dediğin toz değil.
2: Çubuk olan.
1: Nilüfer Hanım diyor ki şimdi o zaman diyor çubuk olanı deneyeyim diyor. Karıncalar da şey diyormuş. Aa lan buraya tünel yapmışlar, gelin tünelden gidelim. Tünelden gel, tünelden.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşyot sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan reşyot sigortanızı yaptırın.
1: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
0: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: İmplant yaptıracağım ama kime?
4: İsmail.
3: İmplant için en doğru seçim.
5: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
5: Ya implant?
4: İsmail.
3: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
6: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
4: İsmail.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Projekte ohne Kinder. Das geht aus dem Referentenentwurf des Gesundheitsministeriums hervor.
1: Die Zuzahlungen für die Versorgung in Pflegeheimen sollen langsamer ansteigen als bisher. Einsparziel 2,6 Milliarden Euro. Kinderlose sollen ab dem kommenden Jahr 0,1% mehr Beitrag zahlen. Außerdem geplant Einschränkungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern und eine höhere Einkommensgrenze, bis zu der Versicherungsbeiträge fällig werden. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
0: Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat nach Angaben des Bundesdigitalministeriums inzwischen Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Der Ausbau mache spürbare Fortschritte, heißt es in einer Mitteilung. Die Lage am Glasfasermarkt beschreibt der Branchenverband VATM trotzdem als angespannt. Grund sind unter anderem hohe Baukosten und geringe Einnahmen. Obwohl die Kabel vor der Haustür liegen, unterschreibt nur etwa jeder vierte Haushalt einen Glasfaservertrag. Die Leistungskürzungen in Deutschland für abgelehnte Asylbewerber verstoßen gegen EU-Recht. Grundlegende Leistungen wie Kleidung und Haushaltsprodukte dürften auch Asylbewerbern, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, nicht gestrichen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden.
2: Das Urteil des EuGH lässt noch Fragen offen. Einerseits stellte es klar, dass Leistungseinschränkungen für abgelehnte Asylbewerber nicht zu weit gehen dürfen. Es ging um einen Afghanen, dem der Landkreis Schweinfurt einige Leistungen gestrichen hatte, weil dieser eigentlich in Rumänien hätte Asyl beantragen müssen. Andererseits wird dieses alte Recht in wenigen Tagen von neuem EU-Recht abgelöst. Und das erlaubt sogar die vollständige Streichung von Sozialleistungen, wenn dafür eigentlich ein anderer Staat zahlen müsste. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
0: Der Bitcoin setzt seine Talfahrt fort. Im frühen Handel fiel der Kurs der bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise auf 61.310 US-Dollar. Das war der tiefste Stand seit Anfang Februar. Zu Wochenbeginn war der Bitcoin noch rund 74.000 Dollar wert.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Güçlü, hemen yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bu ne anlama geliyor? Karar nedir?
5: Evet, mahkeme heyeti Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Şimdi bu karar bundan sonra istinafa gidecek. Yani istinafta bir itiraz süreci değerlendirilecek. Ardından eğer karar burada da kesinleşirse, hukukçuların yorumuna göre bu suçun bir yatar cezası olacak. Yani bir süre hapis yatması gerekebilecek istinafta kesinleşirse.
4: Siyasetin gündemine de bir göz atalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi mesajları var, ne dedi?
5: Aslında Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi diyebiliriz Devlet Bahçeli. Çünkü Özgür Özel'in bir paralel merkez kurduğunu söyledi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Özellikle Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin bu adımları atıyor. Bunlar doğru değil. Kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır dedi ve Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Bir başka toplumsal meseleye dikkat çekiyoruz. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Bu ne anlama geliyor?
5: Boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesi vardı kanunda. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu düzenlemeyi iptal etti. Uzunca bir süredir Türkiye'de bu tartışılıyordu. Süresiz nafaka olmaması gerekliliği ifade ediliyordu. Şimdi bundan sonra meclise 9 ay süre tanındı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılacak ki yeni yargı paketi içerisinde zaten bu düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyordu.
4: Her zaman olduğu gibi spor diyoruz. Bu kez haberimiz İspanya'dan. İspanya'da yılın golü kimden?
5: Evet, İspanya futbolunun zirvesinde adından övgüyle söz ettiren 21 yaşındaki Arda Güler. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in kendi saha ve seyircisi önünde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada herkesin hatırlayacağı o gol. Yani orta saha

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Yine borç mektupları mı?
4: Abi bunu aldım. Yeter artık.
3: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
5: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
6: Divan Bildungs Akademie.
7: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
6: Bildungsgutscheinle ücretsiz.
7: Ayrıca Pflege'de ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
6: Divan Bildungs Akademie. Ücretsiz telefon 0800 006 087. Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.

0: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
1: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: Israel South Africa has until November 2027 to file a reply.
3: Der Gerichtshof hat Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Völkermord vorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gericht
6: verklagt. Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Batstraße'de.
1: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Kahvaltı hazır mı?
5: O ne ki?
6: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
4: Eminim.

0: Temple of Adam 176.
1: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.

0: Privathaushalte vor.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Güçlü, hemen yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bu ne anlama geliyor, karar nedir?
3: Evet, mahkeme heyeti Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Şimdi bu karar bundan sonra istinafa gidecek. Yani istinafta bir itiraz süreci değerlendirilecek. Ardından eğer karar burada da kesinleşirse, hukukçuların yorumuna göre bu suçun bir yatar cezası olacak. Yani bir süre hapis yatması gerekebilecek istinafta kesinleşirse.
2: Siyasetin gündemine de bir göz atalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi mesajları var, ne dedi?
3: Aslında Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi diyebiliriz Devlet Bahçeli. Çünkü Özgür Özel'in bir paralel merkez kurduğunu söyledi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Özellikle Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin bu adımları atıyor. Bunlar doğru değil. Kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır dedi ve Özgür Özel'i eleştirdi.
2: Bir başka toplumsal meseleye dikkat çekiyoruz. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Bu ne anlama geliyor?
3: Boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesi vardı kanunda. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu düzenlemeyi iptal etti. Uzunca bir süredir Türkiye'de bu tartışılıyordu. Süresiz nafaka olmaması gerekliliği ifade ediliyordu. Şimdi bundan sonra meclise 9 ay süre tanındı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılacak ki yeni yargı paketi içerisinde zaten bu düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyordu.
2: Her zaman olduğu gibi spor diyoruz. Bu kez haberimiz İspanya'dan. İspanya'da yılın golü kimden?
3: Evet, İspanya futbolunun zirvesinde adından övgüyle söz ettiren 21 yaşındaki Arda Güler. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in kendi saha ve seyircisi önünde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada herkesin hatırlayacağı o gol. Yani orta sahanın hemen gerisinden atmış olduğu golle İspanya'da sezonun en iyi golü ödülüne layık görüldü.
1: Metropol FM Hava Durumu.
4: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 22 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha sıcak hissedilecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
5: var. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfi programımız başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizler için hazırladık. Bu 4 saat boyunca Paydos Keyfi'nde birlikte olacağız. Ve tabii gündeme dair ne varsa konuşuyor olacağız. Bugün bol bol özellikle sanatçı dünyasından bahsediyor olacağız. Çünkü bazı sanatçılarımız öyle şeyler gündeme getirdi ki konuşmazsak olmaz. Bol bol sanatçıları konuştuğumuz ve Almanya gündemini konuştuğumuz bir yayın bizleri bekliyor. Şimdi Sanma Sana Dönerim parçasıyla sizlerleyiz. Bu şarkı bir yapay zeka şarkısıdır.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Yine borç mektupları mı?
4: Abi bunu aldım. Yeter artık.
3: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
5: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
6: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
7: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
6: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
7: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
8: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
9: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.
10: Juveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen

0: eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
1: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
4: Öz Yörem.
5: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, cebimizdeki telefonlardan verileri alıp bizi takip ediyorlarmış ya. Almanya'da bir araştırmada bunu ortaya çıkarmışlar. Bakın, bazı eyaletlerde polis birimleri soruşturmalarda böyle bizim telefonlarımızdaki konum verilerini kullanmışlar. Hani biz ne yapıyoruz, uygulamalara böyle izin verirken bir butona basıyoruz. Çoğu zaman fark etmeden konumumuzu paylaşıyoruz aslında. İşte o konum bilgileri kimlerin elinde. Normalde bu veriler, yok efendim işte sana yakındaki restoranı gösterelim, bak sana uygun reklam çıkaralım diye toplanıyor. Yani biz seni izleyelim, sana uygun olan servisi verelim diye. Ama bazı şirketler bu bilgileri ticari olarak satabiliyorlar. İddiaya göre bazı polis birimleri de bu verilerden yararlanmış. Bak bak. Tamam, tabii ki de yani suçla mücadele tabii ki önemli. Ama yahu benim telefonumla nereye gittiğimi, işte nerede durduğumu, kiminle aynı yerde olduğumu sürekli kaydediyorlarsa, ya yani bu bilgiler kimin eline geçiyor o zaman? Bu iş kontrolden çıkarsa herkesin hareketleri sessizce izlenebilir. İşte bu yüzden de tepki gösteriyor insanlar. O yüzden telefonunuzda işte bir uygulama size soruyor ya, konum izni ver diye soruyor ya, onu onaylarken, tamama basarken bir kez daha düşünmekte fayda var. Dikkatli okuyup onay verelim bundan sonra. Çünkü bazen ücretsiz sandığımız uygulamanın bedeli, evet para olmuyor ama kendi verilerimizle ödemiş oluyoruz. Hani daha şut, hani...

Sezen Aksu son şarkılarından biri Aşk Dansı sizlerle. Ne kadar güzel kelimelere döküyor bu duyguları. Aşk Dansı. Şu kelimeye bir bakar mısınız? Ne kadar güzel özetlemiş her şeyi.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Değerli dinleyicilerimiz, arabanızı böyle sokağa park edip orada dursun canım ne olacak demeyin. Vallahi hiç acımaz, yazarlar cezayı. Şimdi hazır önümüz tatil sezonu, şimdi tatile gitmeyi düşünüyoruz. Herkesin başına gelebilir şimdi bu. Bak aslında kural şu. Aracınızın kaydı varsa, tüfü geçerliyse ve park yasağı tabelası yoksa araba aynı yerde uzun süre kalabilir. Okey. Yani hani 3 gün sonra kesin çekilir diye bir kural yok. O kadar da göz korkutmaya gerek yok. Şimdi bu uyarıda şöyle bir şey söylüyorlar. Mesela şöyle bir durum olabilir. Siz arabanızı bıraktınız. Tatile gittiniz diyelim. Sonra o sokağa bir anda böyle geçici bir park yasağı tabelası kondu diyelim. Orada yol çalışması başladı diyelim. Ya da bir taşınma var, birileri taşınacak ya da şantiye kuruldu diyelim. Her şey olabilir. Siz gittiniz de tatile, dünya yerinden oynayabilir yani. Siz daha arabanızdan habersizsiniz tabii. İşte o zaman aracınız çekilebilir. Uzmanlar da bu yüzden diyor ki en geç birkaç günde bir arabanızı bir kontrol edin diyor. Tatilde ne yapacağız peki? Güvendiğiniz birine anahtarı bırakmak mantıklı olabilir. Tabii öyle biri varsa. Çünkü cama mesela telefon numarası falan yazıyoruz, o da yetmiyor yani. Kimse sizi aramak zorunda değil. Hiç kimse de aramıyor. Çekici geliyor, çekiyor, gidiyor arabanızı. Şimdi bir de tüf meselesi var, kafayı karıştırmasın o. Araba sokakta duruyorsa tüfünün geçerli olması gerekiyor. Süresi geçtiyse ceza ve ek masraflar çıkabilir. Şimdi tatile çıkmadan önce son bir kez bir bakın, tabelalar var mı? Tüf geçerli mi? Birisi arabaya göz kulak olabilir mi diye. Yoksa tatilde siz denize bakarken arabanız çekici de böyle şehri turluyor olabilir.

Haydos keyfimiz devam ediyor. Kiralık dairede oturanlar ve taşınmaya karar verenler, taşınayım ben bu evi değiştireyim diye düşünenler. Kiracı olarak şahsen ben de aynı şeyi yaşadım. Evden çıkarken ödümüz kopuyor. Öyle aman masraf çıkar mı, çok masraflı olur mu diye. Peki nelerden kiracılar sorumlu? Bu açıklandı. Almanya'da her delik, her çizik, her leke otomatik olarak kiracının suçu sayılmıyor bir kere. Şöyle bir gönlümüz oh rahatladı. Mesela duvara raf taktınız, bir çerçeve astınız ya da televizyon astınız, birkaç delik oluştu. Eğer bu normal kullanım gibiyse çoğu zaman sorun değil. Hani ben gerçekten çivi çakmaya bile çekindiğim zamanları hatırlıyorum. Hiç yapmıyordum yani. Hiçbir duvara değmeden yürüyordum evde. Ama o duvar hani mesela delik deşik olduysa, büyük büyük delikler açıldıysa o zaman işin rengi değişiyor. Parkede de aynı mantık var. Benim yine ödüm kopuyordu. Bir sandalyeyi oradan oraya götürürken aman çizik olmasın, sonra acısı benden çıkar diyordum. O küçük çizikler çok normalmiş. Sonuçta evde yaşanıyor yani, hani müze değil burası canım yani. Ama hani derin böyle uzun uzun çizikler ya da kırıklar varsa tabii ev sahibi bunu zarar olarak görebilir parkelerde. Bir de duvar rengi meselesi var. Bu da çok çekindiğimiz konulardan biri. Evi çıkarken en güvenlisi beyaz ya da nötr renkte bırakmak. Bakın en tertemizi. Kırmızı salon, işte mor yatak. Orası biraz cesur bir veda olabilir. Kısacası taşınmadan önce sözleşmenize dikkatlice bir bakın. Çünkü asıl cevap çoğu zaman orada yazıyor. Bazıları çok detaylı yazıyor biliyorsunuz. Ve siz taşınırken depozito yüzünden ev sahibiyle sorun yaşayabiliyorsunuz böyle bir durumda. Eğer böyle bir durumla böyle bir durum başına gelmiş olan dinleyicimiz varsa lütfen bize anlatsın. Anlatın çünkü biz de bilmek istiyoruz hangi masraflardan sorumluyuz diye. Böyle çok büyük masraf çıkan biri oldu mu? Çok merak ediyorum. Absürt şeyler kesin yaşanmıştır ya burada kesin.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juwelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juwelier Elegance, Badstraße 19 Wedding.
4: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendam Ali 96 Spandau.
5: Kahvaltı hazır mı?
6: O ne ki?
7: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
5: Eminim çayı da çok güzeldir.
7: Nasıl?
5: Şahane.
8: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
9: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
10: Evet, hem de çok.
9: Wie sind dort die Bowls?
10: Onlar da çok lezzetli.
9: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
10: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
11: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
12: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de

0: Temple of Adam 176.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, kiracılar olarak evden çıkarken, işte ev değiştireceğiz ya da taşınacağız, daha iyi bir yer bulduk diyelim. Evden çıkarken ödümüz kopuyor. Aman işte çok masraf çıkar mı? Depozitem boşa gider mi? Masraf çıkar mı diye kaygılanıyoruz. Peki nelerden kiracılar sorumlu? Bu açıklanmış. Biraz gönlümüze su serpmişler. Diyorlar ki öyle her çizik, her leke otomatik olarak kiracıların suçu sayılmıyor. Ufak tefek çiziklerde problem yok. Böyle büyük bir zarar verdiyseniz eve, işte ne bileyim bir top patladıysa evde, böyle bir kazı çalışması yapıldıysa falan, öyle zarar vermiş gibi sayılıyor. Şimdi buna örnekler, sizin başınıza bir şey geldi mi demiştim. Bir dinleyicimiz Nesrin yazmış. Dedi ki benim arkadaşımın başında çok ilginç bir şey gelmişti dedi. Onun ofisinde dizayn bir boya stili kullanılmış diyor. Diyor ki kaloriferden tut ısıtma borularına kadar ve hatta kapı köşelerine kadar farklı farklı renklerde boyanmıştı. Böyle bir dizayn yapılmıştı ama arkadaşım beğenmediği için tek renk yapmak istedi onu. Ev sahibiyle konuştu. Bakın konuştu, burası önemli. Telefonlaştı, onay verdi ve bütün ofisi tek renge boyadı. Sonra da çıkarken ev sahibi demiş ki ben o renkleri geri istiyorum, bana o renkleri ver. Sonra çok büyük bir masraf çıkmıştı ve hatta tek tek elleriyle kendisi boyamıştı demiş. Ay içim gitti, vallahi içim gitti. Hem zahmet olmuş hem masraf çıkmış anladığım kadarıyla. Burada neyi anlıyoruz? Bakın telefonla konuşmuşlar, farkında mısınız? Yani yazılı bir şey yok ortada. O yüzden de ev sahibi sanki öyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davranmış. Bakar mısınız rahatla? O yüzden ne olursa olsun en ufak değişiklikte bile onay vereceği bir şey varsa hemen yazılı, imzalı, böyle telefonla falan sonra bize kayıyor gördüğünüz gibi.

0: brauchen die Anschlüsse auch Nutzer. Und da hakt es noch. Obwohl die Kabel vor der Tür liegen, unterschreibt nur etwa jeder vierte Haushalt einen Glasfaservertrag. Für die Branche ein Problem, denn es wird zwar viel und teuer gebaut, die Einnahmen sind aber gering. Digitalminister Wildberger will den Ausbau trotzdem weiter beschleunigen. Unter anderem sollen die Anbieter mehr Rechte bekommen, um die Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnungen zu verlegen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trennt sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Kasper Juhlmann und holt stattdessen Carlos Martinez Novell. Der Spanier soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, berichten Bild und Sky. Für den Dänen Juhlmann endet die Amtszeit nach weniger als einem Jahr.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Güçlü, hemen yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bu ne anlama geliyor? Karar nedir?
4: Evet, mahkeme heyeti Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Şimdi bu karar bundan sonra istinafa gidecek. Yani istinafta bir itiraz süreci değerlendirilecek. Ardından eğer karar burada da kesinleşirse, hukukçuların yorumuna göre bu suçun bir yatar cezası olacak. Yani bir süre hapis yatması gerekebilecek istinafta kesinleşirse.
3: Siyasetin gündemine de bir göz atalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi mesajları var, ne dedi?
4: Aslında Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi diyebiliriz Devlet Bahçeli. Çünkü Özgür Özel'in bir paralel merkez kurduğunu söyledi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Özellikle Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin bu adımları atıyor. Bunlar doğru değil. Kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır dedi ve Özgür Özel'i eleştirdi.
3: Bir başka toplumsal meseleye dikkat çekiyoruz. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Bu ne anlama geliyor?
4: Boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesi vardı kanunda. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu düzenlemeyi iptal etti. Uzunca bir süredir Türkiye'de bu tartışılıyordu. Süresiz nafaka olmaması gerekliliği ifade ediliyordu. Şimdi bundan sonra meclise 9 ay süre tanındı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılacak ki yeni yargı paketi içerisinde zaten bu düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyordu.
3: Her zaman olduğu gibi spor diyoruz. Bu kez haberimiz İspanya'dan. İspanya'da yılın golü kimden?
4: Evet, İspanya futbolunun zirvesinde adından övgüyle söz ettiren 21 yaşındaki Arda Güler. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in kendi saha ve seyircisi önünde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada herkesin hatırlayacağı o gol. Yani orta sahanın hemen gerisinden atmış olduğu golle İspanya'da sezonun en iyi golü ödülüne layık görüldü.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 22 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha sıcak hissedilecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Zeynep Bastık yepyeni şarkısı Misafir'le şimdi sizlerle paydos keyfimize devam ediyoruz. Biraz sonra sizlerle konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz. Zeynep Bastık bize eşlik ediyor, Misafir diyor.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Değerli dinleyicilerimiz, hani böyle bazı insanlar hayatında çok iyi yerlere gelirler. Şöhret, zenginlik kazanırlar ama geldikleri yeri de hiç unutmazlar ya. Öyle bir isimden bahsedeceğim şimdi. Dünyanın büyük sahnelerine çıkan DJ Mahmut Orhan. Bu kez ne yapmış biliyor musunuz? Bayramda kendi köyüne gitmiş, kendi köyünde konser vermiş bütün ailesine. Ya düşünsenize, normalde onu böyle dev festivallerde işte binlerce kişinin önünde görüyoruz. Ama bu kez köy meydanı, komşular var, akrabalar var, işte gençler var, yaşlılar var, böyle bir kitle var. Ve ortaya o kadar tatlı görüntüler çıkmış ki köy halkı böyle müziğe eşlik etmiş. Gençler oynamış, yaşlılar ritme ayak uydurmuş. Yaşlılar bile köyün ünlü DJ'inin ritmine ayak uydurmuş. İnanılmaz. Bence işin güzel tarafı da bu zaten. İnsan ne kadar büyürse büyüsün, memleketiyle bağını koparmayınca başka bir sıcaklık oluyor. Hep böyle gözlerimiz doluyor, içimiz sıcaklanıyor. Köy hasretimiz zaten şu aralar burnumuzda tüterken, tatilde köye gitmeyi böyle dört gözle beklerken bu haber bize bayağı bir sıcaklık kattı. Şimdi bu dünya sahneleri evet çok güzel, şöhret, zenginlik bize çok böyle uzak yerler gibi geliyor ama bazen o en güzel alkış insanın kendi köyünden geliyor. İnanılmaz. Bir kendi köyünüzü düşünün. Mesela ben düşünün, kendi köyümde birisi çok böyle inanılmaz zengin ya da şöhrete sahip olsa, sonra gelse köyümüzde bizimle oturup çay kahve içse, yine o köy kıyafetlerini giyse, ne kadar sevecen gelir değil mi? Ne kadar samimi gelir. Böyle insanların hastasıyız. Gerçekten gururumuz, bütün dünyada bizi temsil eden Türk bir sanatçımız Mahmut Orhan, gurur duyuyoruz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Meringdam metro istasyonu yakınında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Polisin açıklamasına göre olay gece saat yarım sularında gerçekleşti. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı ve tehlikeli yaralama şüphesiyle soruşturma başlattı. Darısı Berlin'in de başına. Potsdam'daki yüzme havuzlarında akıllı gözlük kullanımı yasaklanıyor. Belediye meclisi kamera ve mikrofon taşıyan bu gözlüklerin havuzlarda takılmamasına karar verdi. Yasak tesislerin kullanım kurallarına eklenecek. Personel de cihazları tanımak için eğitilecek. Berlin CDU 20 Eylül'deki eyalet seçimleri öncesi toplu taşımayı uzatma, genişletme planını açıkladı. Parti programına göre U2, U3, U7 ve U8 hatlarının uzatılması, S-Bahn bağlantılarının güçlendirilmesi ve Brandenburg kentleriyle ulaşımın daha iyi hale getirilmesi hedefleniyor. Hannover üzerinden geçen demiryolu hatlarındaki teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor. Gece saatlerinde bir ICE treni elektrik hattına zarar verdi. Bu nedenle Berlin-Aachen, Berlin-Amsterdam ve Flensburg-Frankfurt hatlarındaki bazı trenler iptal edildi veya gecikti. Almanya genelinde perakende, toptan ve dış ticaret sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çağrıldı. Verdi Sendikası birçok kentte eylem planlandığını, Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacağını açıkladı. Birinci Kanal ARD'nin Almanya eğilim araştırmasına göre ülkede ekonomiye duyulan güven belirgin şekilde azaldı. Infratest Dimap'ın anketinde katılımcıların yalnızca %13'ü ekonomik durumu olumlu değerlendirdi. Bu oran geçen aya göre 7 puan daha düşük. Almanya'nın bazı bölgelerinde bugün kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına bekliyoruz. Meteorolojiye göre özellikle güneybatıda şiddetli gök gürültüsü ve yağışlar etkili olabilir. Rüzgarın hızı yer yer saatte 129 kilometreye ulaşabilir. Kısa süreli hortumların dahi tamamen dışlanmadığı belirtiliyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: 2000'lerin parlayan yıldızlarından biri Gülşen'le devam ediyoruz Faydos keyfimize. Gülşen hayatımıza o pijamalı klibiyle girmişti, hatırlar mısınız? Şimdi hala üretmeye devam eden, bir türlü yıllar eskitmeyen bir sanatçımız. Büyük hatırın var diyor.

Beyler merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Dünya Kupası heyecanı geliyor. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama Almanya'daki Türk taraftarlar için küçük bir sorun görünüyor. Bilin bakalım ne? Türkiye'nin bazı maçlarını izlemek ücretsiz olmayabilir. Bizim cebimizde gözleri mi var? Şimdi bu Dünya Kupası'nda neredeyse 100 tane maç oynanacak. Ve Almanya'da ARD ve TDF bazı maçları ücretsiz yayınlayacak. Bunu biliyoruz ama hepsini ücretsiz yayınlamıyor. 44 maç şifreli platform Magenta TV'de olacak. Almanya milli takımının maçları ücretsiz ekranda olacak. Bunu biliyoruz. Ama Türkiye'miz için durum aynı değil gibi görünüyor. Yani biz milli takımımızı izlemek için abonelik almak zorunda kalabiliriz. Satın almak zorunda kalabiliriz. Şimdi insan ister istemez soruyor yani. Almanya'da milyonlarca Türkiye kökenli insan yaşıyor. Ya da Türkiye takımını takip etmek isteyen insanlar yaşıyor. Bu maçları izlemek neden bu kadar zor oluyor? Zaten kaç yıl sonra biz bu Dünya Kupası'nda oynayacağız? Bir de böyle zorluklar var. Neyse, bize zorluk gibi gelmiyor bu. Şimdi konu Türkiye olunca tabii insanlar ailece ekran başına geçmek istiyor. Bizi de çok heyecanlandırıyor. Futbolla alakası olmayan insanlar bile o milli takımını izlemek istiyor. Neyse ki güzel haber. Bizler Metropol FM ailesi olarak işi hiç riske atmadık ve Dünya Kupası'na özel harika bir planlama yaptık. Maçlarımız boyunca spor müdürümüz Volkan Ağır sizler için an be an maçları takip edip sizlere aktaracak. Biz de buradan yayında sizlerle paylaşıyor olacağız. Sabahın körü de olsa biz sizinle paylaşıyor oluyoruz. Haberiniz olsun. Dünya Kupası heyecanlı birlikte yaşamak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Takipte kalmaya devam edin. Ayrıca sosyal medyamızda da daha anlık, detaylı bir şekilde maçları, Dünya Kupası'nı takip edebilirsiniz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya Birleşmiş Milletler seçiminde önemli bir şok yaşadı. Dünyanın en önemli masasında yer bulamadı. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin üye olduğu dev bir ülkeler kulübü var. Bu kulübün adı Birleşmiş Milletler. Bu kulüpte herkes konuşabiliyor. Ancak dünyadaki savaşlar, krizler ve güvenlikle ilgili en önemli kararların alındığı küçük ama güçlü bir masa var. Bu masanın adı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nde toplam 15 koltuk bulunuyor. Bunların 5'i daimi üyeler. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Üstelik bu üyelerin veto hakkı da bulunuyor. Yani istemedikleri bir kararı engelleyebiliyorlar. Kalan 10 koltuk ise geçici üyeliklerden oluşuyor. Bu üyeler 2 yıllığına seçiliyor ve dünyanın farklı bölgeleri arasında paylaştırılıyor. İşte Almanya da bu geçici koltuklardan birini kazanmak istiyordu. Peki niye? Çünkü bu koltuk dünyanın en önemli karar masasındaki yerlerden biri anlamına geliyor. Bu ülke masadaysa uluslararası krizlerde daha fazla söz sahibi oluyor, diplomatik ağırlığını artırıyor, dünyada ben küresel bir oyuncuyum diye mesaj veriyor. Prestij ve itibarı yükseliyor. Bu nedenle Almanya yıllardır bu koltuğu kazanmak için yoğun diplomatik çalışmalar yürütüyor. Ancak seçim günü geldiğinde bu sefer Almanya istediği sonucu alamadı. Geçici üyelik koltuklarını Portekiz ve Avusturya kazandı. Bu sonuç Berlin'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi, ayrıca Birleşmiş Milletler'in bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında. Bu sebeple birçok gözlemci Almanya'nın seçilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyordu. Peki Almanya niye kaybetti? Uzmanlara göre ilk sebep, rakiplerine göre kampanyaya çok geç başlaması. Portekiz ve Avusturya yıllardır destek toplarken Almanya bazı ülkeleri ikna etmekte geç kaldı. İkinci neden ise son dönemde izlediği dış politika. Özellikle Gazze Savaşı sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği güçlü destek birçok ülkenin eleştirisine sebep oldu. Berlin yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sert şekilde kınaması, Gazze'de yaşanan sivil kayıplar konusunda da aynı netlikte bir tavır göstermemesi bazı ülkelerde çifte standart eleştirilebilir. Yol açtı. Özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki birçok ülkenin bu nedenle Almanya'ya mesafeli yaklaştığı değerlendiriliyor. Sonuç olarak Almanya Güvenlik Konseyi'ne giremedi. Alman hükümeti de sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemezken bu gelişme son yılların en önemli diplomatik başarısızlıklarından biri olarak değerlendirildi. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
5: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar SF veriyoruz. 2 SF'de ben hediye ediyorum. Maksimum SF 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
6: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
7: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
8: Skonto Royal. Würfeln Sie sich Ihren eigenen Rabatt. Skonto setzt noch einen drauf und schenkt Ihnen jetzt auf einen Artikel Ihrer Wahl 10% plus zusätzlich noch einmal bis zu 6% abhängig von Ihrem Würfelergebnis. Also gleich zu Skonto kommen, würfeln und sparen. Aber nur für kurze Zeit und nur bei Skonto. Mehr unter skonto.de.
9: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
10: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
11: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
12: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
13: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
12: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Ezgi'nin günlüğünden düşler sokağını dinledik. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, Dünya Kupası heyecanını biz şimdiden yaşamaya başladık. Metropol FM olarak da çok yakından takip edeceğiz ve sizlere bir bir aktaracağız demiştik. Spor müdürümüz Volkan Ağır özel bir program hazırladı. Dünya Kupası Yıldızları, VM Yıldızları isimli bir program hazırladı ve ilk içeriğini Arda Güler'le başlattı ve şimdi birazdan Volkan sizlere Arda Güler hakkında içerik paylaşıyor olacak.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası Yıldızları.
3: Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en heyecan verici yeteneklerden biri Arda Güler. Ama onu özel yapan sadece tekniği ya da attığı goller değil, sahaya çıktığı andan itibaren hissettirdiği özgüveni. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Dortmund'da gözlerimizin önünde Gürcistan'a attığı o muhteşem gol sansasyoneldi. Sadece golüyle değil, oyunu yönlendiren cesaretiyle, sorumluluk almaktan çekinmeyen tavrıyla ve baskı altında gösterdiği olgunlukla da fark yarattı. Türkiye çeyrek finale yürürken Arda turnuvanın yükselen yıldızlarından biriydi. Genç yaşta Real Madrid'e transfer olmak zaten başlı başına bir başarı. Ancak Arda, yıldızlarla dolu bir soyunma odasında bile karakterinden ödün vermeden çalışmayı, sabretmeyi ve fırsat geldiğinde hazır olmayı seçti. Attığı kritik goller ve gösterdiği performanslarla Madrid taraftarının sevgisini kısa sürede kazanmayı başardı. Arda Güler'in oyununda en çok dikkat çeken şeylerden biri cesareti. Top ayağına geldiğinde risk almaktan korkmuyor. Büyük maçlarda sorumluluk almaktan kaçmıyor. Kendine olan inancı sahadaki vücut diline de yansıyor. Sonucunda da La Liga'da 60 metreden attığı golle sezonun en güzel golüne imza atıyor, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu seçiliyor. Belki kariyerinin henüz başında ama şimdiden gösterdiği şey çok net. Arda Güler sadece yetenekli bir futbolcu değil, büyük sahneler için yaratılmış bir oyuncu. Türk futbolunun geleceğine dair umut veren en parlak isimlerden biri. Kupada da gözler onun üzerinde olacak.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Mutlak butlan kararıyla yönetimi değişen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'nun son 3 yılda alınan ihraç kararlarını iptal ettiği bildirildi. Habere göre karar 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı sürecine dayandırıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin partiye dönüşünün önü açıldı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Karar Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni düzenleme için 9 ay süre verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karar sonrası hakkaniyete uygun yeni bir yasal model hazırlanacağını açıkladı. Televizyoncu Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame mahkemeden döndü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin iadesine karar verdi. İddianamede Ersoy hakkında örgüt kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlamasıyla 286 yıla kadar hapis isteniyordu. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Hava Durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 22 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha sıcak hissedilecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
3: var. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 17.06'yı gösteriyor. Akşam ettik ama en güzel şarkılarımızın sonuna gelemiyoruz. Gökhan Özen ve Demet Akalın Korkak diyor. Geçer.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 33 sent. Çeyrek altın ise 217 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Bir dolandırıcılık düşünün ki bu defa öyle bir konuda kandırıyor ki, yani buna da pes dersin. Ya parasında pulunda gözü olmayan bir dolandırıcı düşünün. Nasıl oluyor? Kendini kabul ettirmek için insanları dolandırıyor. Aman Allah'ım, öyle bir olay yaşanmış ki 12 yaşında sanarak evlat edindikleri kız çocuğunun 37 yaşında olduğunu öğreniyorlar. Ya 17 yaş nerede, 37 yaş nerede? Yani göz var, nizam var. Nasıl 37 yaşındaki kadını siz 17 yaşında sandınız? Şimdi fotoğrafları da gördüm. Bayağı gerçekten 30'larında gösteren bir hanımefendi gitmiş kendisini 17 yaşında gibi tanıtmış ve bir sığınma evine sığınmış, kiliseye daha doğrusu. Gabriel diye de bir isim takmış kendine. Demiş ki ben şiddet mağduruyum ve 17 yaşında bir kız çocuğuyum demiş, kiliseye sığınmış. Kilisedekiler tabii ona inanmışlar. İlk etapta hani maddi yardımda da bulunmuşlar ve ardından kalıcı olarak tabii barınabilecekleri bir hayırsever bir aile ayarlamışlar. Evlatı dinliyor bu aile. Eve geliyor kız. Kendisini otizmli olarak tanıtıyor. O yüzden de hatta o çocuk rolüne girebilmek için sürekli biberonlarla falan gizliyormuş evde, yani inanamazsınız. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Ailenin komşusu inanmamış bu kızın 17 yaşında olduğuna. Gitmiş polise kendi kendine şikayet etmiş. Polise de gelen şikayetin garipliğine bakar mısınız? Komşumuzun kızı 17 yaşında diyor da değil. Polisler de ciddiye almış. Hakikaten tespit etmişler, bu kadın bir dolandırıcıymış. Bunu daha önce 5 kez yapmış arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? 5 kez gitmiş evlat edindirtmiş kendini. Barınacak yerini bedavaya çıkarmış olmuş böylece.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
3: Zusätzlich gewährt Ihnen das Konto jetzt 10% Rabatt auf Ihre neue Küche. Ab 5.999 Euro Küchenwert gibt's die Montage kostenlos on top sowie eine 0% Finanzierung bis 36 Monate. Mehr unter skonto.de.
4: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
6: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
7: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

dinleyicimiz yazmış. Az önce bir dolandırıcılık haberinden bahsetmiştik. 17 yaşındayım diye kendini tanıtıp evlatlık edindirmiş 36 yaşındaki bir hanımefendi. Bir dinleyicimiz demiş ki vallahi iyi fikir, bu devirde ev kiraları ne kadar Esra, sen biliyor musun demiş.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Bir yapay zeka parçası olan Ankara Ekos'tan Beni Al parçası. Ne çok viral oldu bu şarkı. Milyonlar dinlendi. Hala da dinlenmeye devam ediyor. Bu şarkıyı sonra bu grup, gerçekten müzisyen olan grup üyeleri çıktılar, konserde söylemeye başladılar. Turneler bile düzenliyorlar. İnanılmaz bir yerlere geldiler. Yapay zeka deyip geçmemek lazım. Sersin.

trafik cezası yemeyeyim diye yıllardır ehliyet almıyorum. Bence çok makul bir bahane bu. Arkadaşlar insanlar ne cezalar alıyormuş trafikte. Tabii ki yani cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Hakkıdır. Öyle diyelim. Şimdi Türkiye tarihinin en büyük cezası, trafik cezası kesilmiş daha geçtiğimiz günlerde. Yani gördüğümde tepki vermeden edemedim. Nerede geçmiş? Hangi şehrimizde bilin bakalım. Türkiye'nin hangi şehrinde? Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek para cezası çekilmiş, para cezası verilmiş. Trabzon'da arkadaşlar. Trabzon'da Of'ta hatta bir kadın yüksek sesle müzik dinliyormuş arabada. Camlar full açık, drift atıyor işte, alkollü, bir de üstüne üstlük, inanılmaz yani. Bir de üstüne polisin dur ihtarına da uymamış. Sonra da kendisine 1 milyon 200 bin TL ceza kesilmiş. Bu Türkiye'nin en yüksek trafik cezasıymış arkadaşlar. Bu da Trabzon'un Of ilçesinde olmuş. Şimdi 1 milyon 200 bin TL ne kadar ediyor ona baktım. 22.400 euro. Bildiğiniz 22.400 euroyu bu suçları işlediği için vermek zorunda şu anda. Yani gerçekten bir yandan bu ehliyetin kökten zaten alınması gerekiyor elinden. Ve bir daha yaya olarak bile trafiğe girmemesi gerekiyor bu kişinin. Yaya geçidinden bile geçme, kaldırımda bile yürümemesi lazım yani. Bir dinleyicimiz hemen yazmış ki Berlin'de taksiciyim, her ay 100 euro kenara koyuyorum. Tam da ehliyete başvursam mı diyordum. Şimdi yine vazgeçtim bak.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Meringdam metro istasyonu yakınında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Polisin açıklamasına göre olay gece saat yarım sularında gerçekleşti. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı ve tehlikeli yaralama şüphesiyle soruşturma başlattı. Darısı Berlin'in de başına. Potsdam'daki yüzme havuzlarında akıllı gözlük kullanımı yasaklanıyor. Belediye meclisi kamera ve mikrofon taşıyan bu gözlüklerin havuzlarda takılmamasına karar verdi. Yasak tesislerin kullanım kurallarına eklenecek. Personel de cihazları tanımak için eğitilecek. Berlin CDU 20 Eylül'deki eyalet seçimleri öncesi toplu taşımayı uzatma, genişletme planını açıkladı. Parti programına göre U2, U3, U7 ve U8 hatlarının uzatılması, S-Bahn bağlantılarının güçlendirilmesi ve Brandenburg kentleriyle ulaşımın daha iyi hale getirilmesi hedefleniyor. Hannover üzerinden geçen demiryolu hatlarındaki teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor. Gece saatlerinde bir ICE treni elektrik hattına zarar verdi. Bu nedenle Berlin-Aachen, Berlin-Amsterdam ve Flensburg-Frankfurt hatlarındaki bazı trenler iptal edildi veya gecikti. Almanya genelinde perakende, toptan ve dış ticaret sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çağrıldı. Verdi Sendikası birçok kentte eylem planlandığını, Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacağını açıkladı. Birinci Kanal ARD'nin Almanya eğilim araştırmasına göre ülkede ekonomiye duyulan güven belirgin şekilde azaldı. Infratest Dimap'ın anketinde katılımcıların yalnızca %13'ü ekonomik durumu olumlu değerlendirdi. Bu oran geçen aya göre 7 puan daha düşük. Almanya'nın bazı bölgelerinde bugün kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına bekliyoruz. Meteorolojiye göre özellikle güneybatıda şiddetli gök gürültüsü ve yağışlar etkili olabilir. Rüzgarın hızı yer yer saatte 129 kilometreye ulaşabilir. Kısa süreli hortumların dahi tamamen dışlanmadığı belirtiliyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Teoman'la devam ediyoruz. Teoman'ın bu efsane parçası. Renkli Rüyalar Oteli şimdi sizlerle.

0: Türkiye'de Türkiye tarihinin en yüksek trafik cezası kesilmiş geçtiğimiz günlerde. Bilin bakalım neden? Tek bir sebebi yok tabii ki. Birçok suç aynı anda işlenmiş. Şimdi bir şoför alkollü araç kullanıyor. Ondan sonra drift atıyor. Camların sonuna kadar açmış, son ses müzik dinliyor. Bir de üstüne üstlük makasla böyle insanları sollayıp duruyor. Bir de polis dur diyor, o da durmuyor. Bayağı bir kovalamaca yaşamışlar arkadaşlar. Sokaklarda böyle hem polis arabası kovalıyor hem inanılmaz hızlı gidiyor. Yani ne kadar korkunç. Birçok insanın canını tehlikeye atabilecek şekilde sürüyor arabayı. Sonra ne kadar ceza biliyor musunuz? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek para cezasını yemiş şoför. 1 milyon 200 bin TL. Ben baktım, tam 22.400 euroya tekabül ediyor. Bunu duyan bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Wow Esra, kız ev mi yaptırıyor? O trafik cezası ne öyle?
0: Ev mi yaptırıyor? Kız yapılıyor mu o kadar, o paraya ev yaptırılıyor mu? 22.400 euroya ev yaptırılıyor mu? Ben de istiyorum öyle bir ev.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa.
1: Sefo ve Mustafa Sandal, İstanbul.

0: Türkiye'de kesilen en yüksek, en fazla para cezasını yemiş geçtiğimiz günlerde biri. Ne demiştik? 1 milyon 200 bin TL rakamlar karıştı. 1 milyon 200 bin TL ne kadar ediyor? Kaç euro ediyor? Ona baktım. 22.400 euro. 22.400 euro dedim. Bir dinleyicimiz dedi ki o da ev alınır ya, ev fiyatına ödemiş diyor. Nasıl ev yaptırılır mı o fiyata dedim. Şok oldum, yoksa niye bugüne kadar biz bekledik bu fiyata yapılıyorsa ev? Niye kirayla uğraşıyoruz dedim. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Merhaba Esra ablacığım, ben Zeki. Mainz'den. 22 bin euroya Afrika'da ev rahat rahat yaptırabilir hanımefendi. Ama Türkiye'de olmuyor maalesef.
0: Olmuyormuş, denemiş herhalde kendisi. Olmuyor maalesef diyor. Ya tüh ya, azıcık olmaz peki. Hiç mi yok mesela?
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: ...16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
4: Skonto Royal. Würfeln Sie sich Ihren eigenen Rabatt. Skonto setzt noch einen drauf und schenkt Ihnen jetzt auf einen Artikel Ihrer Wahl 10% plus zusätzlich noch einmal bis zu 6% abhängig von Ihrem Würfelergebnis. Also gleich zu Skonto kommen, würfeln und sparen. Aber nur für kurze Zeit und nur bei Skonto. Mehr unter skonto.de.
5: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi Kreuzberg.

0: memleket gözlüm, birim fidan feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm, memleket gözlüm.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Bir dinleyicimiz yazmış, kahroldum, diyor ki Esra diyor, o şu anda dalga geçiyoruz 22 bin euroya ev yaptırılır mı diye dalga geçiyoruz ama zamanında yaptırılıyordu diyor. Mark zamanında yaptırılıyordu diyor. Ay neden söyledin? Dur ya, yanlış zamanda doğup büyümüşüm ya. Yanlış zaman.

0: ev alma konusu ne kadar çok konuşuldu ya. 22 bin euroya ev yaptırılıyor mu? Konumuz bu oluverdi bir anda. Neden? Çünkü bir trafik cezasından bahsetmiştik. Türkiye'nin en yüksek trafik cezası geçtiğimiz günlerde verilmiş. 1 milyon 200 bin TL. O da 22.400 euro ediyor demiştik. Biri demiştik ay ev parası ya ev yaptırırsın demişti. Bir dinleyicimiz Zeki Bey şöyle diyor.
1: Esra ablacığım yine bir şey söylemek istiyorum. Bu arkadaşın dediğine gülüyorum da. Benim annem de zamanında kızdı. Yani onun için.
0: He. Bak bir de şöyle bir konu var. Deutsche Mark zamanında... Bir dinleyicimiz yazmış diyor ki Hülya o Deutsche Mark zamanında o dinleyicin daha genç kızmış o zamanlar her şey farklıydı diyor. Neden farklı olsun o zaman gençler yatırım yapmıyor muydu? Hep anneleri babaları mı yapıyordu? Var mı hiç o zamanlar böyle Mark zamanı Deutsche Mark zamanında genç olup da böyle iyi bir yatırım yapıp vallahi tutturdum diyen biri var mı? Çünkü biz bazen hep böyle kızıyoruz ya işte Mark zamanı. Doğru bir yatırım yapılsa şimdi zengin çocukları olurduk diye bazen isyan ediyoruz ya. Var mı öyle tutturmuş olan biri? O zaman çünkü büyük yatırım yapmak isteyen kişilerle dalga geçiliyordu. Ya, o kadar para işte havaya atılır mı, çöpe atılır mı? Yapma öyle bak akılsızlık yapma diye insanlar baskılarlarmış birbirlerini. O yüzden böyle yatırımlar hep böyle teğet geçilmiş. Var mı öyle iyi bir yer tutturan? Çok merak ettim şimdi o zamanlardan. Hatta genç yaşta bunu yapan var mı acaba? Sana küsemiyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Almanya'da Deutsche Mark zamanında böyle büyüklerimiz hep böyle paralarını bir yerlere saklamaya çalışırlardı ya. O zaman bir yere yatırım yapayım diyen kişilerle biraz dalga geçilirdi. Ay çöpe mi atacaksın paranı diye insanlar hep çekindi. Peki size sordum. Dedim ki var mı böyle iyi bir yatırım tutturan, bir yatırım yapan ve onu iyi tutturan, risk alan, o zamanlara göre daha büyük risk tabii. Risk alıp yatırım yapıp tutturanlar var mı demiştim. Bir dinleyicimiz Hülya yazmış, diyor ki Esra diyor büyüklerimiz tutturdu ama tutturduklarını memleketteki akrabalarına yedirdiler.

0: Metropol FM Türkiye gündemi.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini eşit ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde geliştirdiğini söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Nijer'in kalkınma mücadelesini desteklediğini de söyledi. DEM Partili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Sakık, eski DEP milletvekillerinin geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları sonrasında tahliye edildiğini hatırlattı. Görüşmede eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecine ilişkin önerileri de Erdoğan'a aktarıldı. Mutlak butlan kararıyla yönetimi değişen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'nun son 3 yılda alınan ihraç kararlarını iptal ettiği bildirildi. Habere göre karar 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı sürecine dayandırıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin partiye dönüşünün önü açıldı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Karar Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni düzenleme için 9 ay süre verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karar sonrası hakkaniyete uygun yeni bir yasal model hazırlanacağını açıkladı. Televizyoncu Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame mahkemeden döndü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin iadesine karar verdi. İddianamede Ersoy hakkında örgüt kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlamasıyla 286 yıla kadar hapis isteniyordu. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Hava Durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 22 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha sıcak hissedilecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
2: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: Köln, Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Zusätzlich gewährt Ihnen Skonto jetzt 10% Rabatt auf Ihre neue Küche. Ab 5.999 Euro Küchenwert gibt's die Montage kostenlos on top sowie eine 0% Finanzierung bis 36 Monate. Mehr unter skonto.de.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana. Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
6: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
7: Öz Yörem.
8: Özünde mutluluk var.
9: Köfün grubunun bir şarkısı, Kalpsiz Bir Serseri şarkısı. Sanatçımız Simge bu şarkıyı çok seviyor. Konserlerinde söylemeye başlıyor. Sonra o kadar güzel söylüyor ki dinleyiciler, sevenleri diyor ki lütfen bu şarkıyı çıkar çıkar diyor. Simge kırmıyor. Ve bu şarkıyı yorumlayıp albümüne koyuyor. Buyurunuz sizlerle.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Süleyman grubu ve Aleyna Tilki sana güvenmiyorum dediler. Şimdi bölgemizde yaşanan olaylara, bölgemizdeki haberlere şöyle bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Meringdam metro istasyonu yakınında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Polisin açıklamasına göre olay gece saat yarım sularında gerçekleşti. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı ve tehlikeli yaralama şüphesiyle soruşturma başlattı. Darısı Berlin'in de başına. Potsdam'daki yüzme havuzlarında akıllı gözlük kullanımı yasaklanıyor. Belediye meclisi kamera ve mikrofon taşıyan bu gözlüklerin havuzlarda takılmamasına karar verdi. Yasak tesislerin kullanım kurallarına eklenecek. Personel de cihazları tanımak için eğitilecek. Berlin CDU 20 Eylül'deki eyalet seçimleri öncesi toplu taşımayı uzatma, genişletme planını açıkladı. Parti programına göre U2, U3, U7 ve U8 hatlarının uzatılması, S-Bahn bağlantılarının güçlendirilmesi ve Brandenburg kentleriyle ulaşımın daha iyi hale getirilmesi hedefleniyor. Hannover üzerinden geçen demiryolu hatlarındaki teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor. Gece saatlerinde bir ICE treni elektrik hattına zarar verdi. Bu nedenle Berlin-Aachen, Berlin-Amsterdam ve Flensburg-Frankfurt hatlarındaki bazı trenler iptal edildi veya gecikti. Almanya genelinde perakende, toptan ve dış ticaret sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çağrıldı. Verdi sendikası birçok kentte eylem planlandığını, Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacağını açıkladı. Birinci Kanal ARD'nin Almanya eğilim araştırmasına göre ülkede ekonomiye duyulan güven belirgin şekilde azaldı. Infratest Dimap'ın anketinde katılımcıların yalnızca %13'ü ekonomik durumu olumlu değerlendirdi. Bu oran geçen aya göre 7 puan daha düşük. Almanya'nın bazı bölgelerinde bugün kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına bekliyoruz. Meteorolojiye göre özellikle güneybatıda şiddetli gök gürültüsü ve yağışlar etkili olabilir. Rüzgarın hızı yer yer saatte 129 kilometreye ulaşabilir. Kısa süreli hortumların dahi tamamen dışlanmadığı belirtiliyor. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Muhteşem bir düet. Manifest, Türkiye'nin yepyeni kız grubu arkadaşlar. 6 kişiden oluşan gencecik bir grup. Ve bir yandan da bizim efsanemiz, süperstarımız, eskimeyen, o eskimeyen, asla yaşlanmayan sanatçımız Ajda Pekkan hileli diyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Şimdi Almanya'da sadece bize faydalı olanlar gelsin diye bir söylem var. CSU'dan gelmiş bu. Yani göç tartışması her zaman zaten alevli bir konu. Diyorlar ki yani geliyorsa Almanya'ya insanlar ülkeye fayda sağlasın diyorlar. Fayda sağlamayanlar daha net, daha sert bir şekilde gönderilsin buradan diyor. Şimdi yani konu biraz daha hassas bizim için. Çünkü biz mesela Türk kökenliler olarak zamanında buraya gelmişiz ve çalışmaya gelmişiz zaten. Şimdi burada bir gönderme de var. Biliyorsunuz göçmen kökenlilerin Almanya'dan gönderilmesini isteyen bir güruh var. Ve sonrasında deniliyor ki yok diyor, tamam ülkeye fayda sağlayan kişiler gelsinler. Sonra bir yandan hani biz burada kökenimiz gereği işte zamanında gelmişiz, 60'larda buraya fayda sağlamaya gelmişiz. Başka bir şey değil, buraya fayda sağlamışız. Ve sonrasında da ay tamam işiniz bitti hadi gidin diyorlar. Böyle bir üslup da var. Şimdi mesela tamam vazgeçtik, siz kalın, ülkeye fayda sağlıyorsunuz. Ya da işte görevinizi tamamladıktan sonra gidebilirsiniz gibi bir söylem var TSO'dan gelen. Türkler açısından düşününce biz tabii ki burada 7-24 çalıştığımızı hissediyoruz, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Burada bir hayat kuruyoruz. Artık hani bize göçmen kökenli ya da geçici süreliğine burada olan insanlar olarak bakmasanız acaba iyi eder misiniz? Hani bunu Almanya'nın düzenli göçe ve nitelikli iş gücüne ihtiyacı var, bu ayrı, ama milyonlarca göçmenin emeğini de görmezden gelmemek lazım. Mesela çok çalışmak, fayda sağlamak kime göre? Neye göre, ne yapınca fayda sağlamış oluyoruz? Bu da kendi içlerinde çelişkiye sebep oluyor. Çok göreceli bir hale getiriyorlar. Bu yüzden bu tartışma sadece siyasetçilerin cümlesi değil, yani burada yaşayan birçok Türk için doğrudan hayatın içinden bir konu bu.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: Israel South Africa has until November 2027 to file a reply to
3: Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey Merkezi Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Vorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gerichtshof.
6: Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de
4: Skonto Royal. Würfeln Sie sich Ihren eigenen Rabatt. Skonto setzt noch einen drauf und schenkt Ihnen jetzt auf einen Artikel Ihrer Wahl 10% plus zusätzlich noch einmal bis zu 6% abhängig von Ihrem Würfelergebnis. Also gleich zu Skonto kommen, würfeln und sparen. Aber nur für kurze Zeit und nur bei Skonto. Mehr unter Skonto.

0: 876.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikteyiz Paydos Keyfimizde. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Muhakkak fark ettiniz. Üstümüze başımıza yağmurlar, fırtınalar yağıyor şu an. Bir baktım ya, biraz önce böyle bildirim geldi telefonuma. Turuncu alarm diye bir şey. Baktım şarıl şarıl yağmurlar, fırtınalar, yani yaz geldi diye konuşmuyor muyduk? Haykırıyorduk daha dün ya. Bir baktım her yer öyle. Frankfurt, Stuttgart, Ludwigshafen, Bremen. Her yer fırtınalı şu anda. Niye böyle olduk biz? Bonn da öyle, fırtına uyarısı vermiş. Niye böyle olduk biz ya? Nerede hata yaptık? Ne güzel ilerliyorduk ya.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken bir de gün sonuna yaklaşmışken şöyle bir güne bakmak adına Frankfurt stüdyomuza bağlandık. Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Esra, herkese iyi dinlemeler.
0: Şöyle bir bakış atalım istersen, bakım reformu taslağıyla başlayalım istersen. Şimdi bu kabul edilirse Almanya'da vatandaşın cebi nasıl etkilenecek, bize bunu anlatır mısın?
1: Kabul edilirse Allah kabul etsin diyeceğiz.
0: Evet.
1: Şöyle, Sağlık Bakanı Nina Varken hazırlıyor bunu. Taslak aslında önceden tartışılıp duruyordu. Şimdi en azından eli yüzü düzgün önümüzde. Bakım hizmeti alan aileler için yeni yük getirebilir. Taslağa göre bakım evlerinde devlet desteği daha az artacak. Onun dışında kişilerin ödemeleri aileleri ya da yakınlar için artacak. Çocukların katkı sınırının düşürülmesi de tartışılıyor. Pflegegrad 1, 2, 3 için şartların biraz daha sıkılaştırılması, ağırlaştırılması gündemde. Evde yakınlarına bakanların emeklilik katkıları da azalabilir. Yani sağından solundan kırpılacak, bu da yükü artıracak diye eleştiriler şimdiden seslendiriliyor.
0: Peki parayla devam edelim, para konuşmaya devam edelim. Almanya'da, çok net soracağım, Almanya'da kaç milyoner var?
1: Almanya'da 82 milyoner yok. Üstüne kalan da artık milyoner olabilir. 2 milyona yakın sayıda milyoner var. Pardon, bir dakika. Dünyada 25 milyon. Son senede 2 milyon artarak 25 milyona çıkmış. Almanya'da da yaklaşık 2 milyon, yani 1 milyon 780 bin milyoner varmış. Çokmuş ya. Bu artışta da borsadaki hareketlilik, yani borsa insanları zengin etmiş, bu kadar insanı. Tekrar söylüyorum, dünyada 25 milyon, 8 milyarı değil. Ondan sonra Almanya'da 2 milyona yakın, 82 milyona değil diye bir cevap verebilirim.
0: Şimdi yine devam ediyoruz ekonomiyle. Avrupa Birliği dışından internet alışverişi yapmak pahalanacak mı? Böyle bir konu da konuşuluyor.
1: Evet, özellikle Çin'den ve Avrupa dışından, Almanya dışından ticaretle ilgili bir sorun var. Bir kavga var uzun süredir. Sonunda çözümü olarak 150 euronun altındaki gönderilere işte 3 euro her alışveriş için vergi koyma konusunda bir karar uygulanacak. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Biraz daha ucuz alışveriş derken, hani vergiyi de koyarsan aslında Avrupa içinden mi almışsın, dışından mı almışsın, çok fark etmeyecek gibi gözüküyor. Onu da paylaşalım.
0: Peki, gelişmeler için teşekkürler Mesut.
1: Ben de.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Onat Benli. Birçok işin yanında bir stand-up komedyen, 31 yaşında, 3 senedir Berlin'de yaşıyor. En basit şekliyle kendini komedyen olarak tanımlıyor ve 82 Berlin Komedi Kulübü'nün ortağı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Okan
1: Bey. Peki bu komedi kulübünün ismini doğru mu söyledim?
2: Evet doğru, 82 evet. Berlin.
1: Evet, diyorsunuz ki kimse tabii bana komik olduğum için vize vermedi. Hatta bu yüzden vizeyi iptal bile edebilir ama devletin nezdinde mesleğim yazılım mühendisi ve tasarımcı ama beni tanıyanlar zaten komedyen olarak tanıyor. Aynı zamanda sosyal medyada
2: evet, içerikler
1: yapıyorsunuz. Nasıl içerikler bunlar?
2: Şöyle özetleyebilirim. Buradaki yeni göçenlerin hemen influencer olmasıyla ilgili biraz dalga geçtiğim videolar aslında.
1: İşte harika, ben de bunu istiyorum.
2: Çünkü yani böyle pasaport kontrolünden geçip hemen Almanya'da yaşam nasıl arkadaşlar, size hemen bunu anlatayım diye bir anda herkes influencer oluyor.
1: Peki sizi nereden arayıp bulacağız? YouTube'dan mı?
2: Instagram'da.
1: Instagram'da. Ne yazacağız da bulacağız?
2: İsim soyisim Onat Benli.
1: Onat Benli yazsak evet, size ulaşabiliyoruz. Peki göçmenlik, influencer kültürü, dijital görgüsüzlük, bütün bunlardan bahsediyorsunuz. Ve tabii ki diğer arkadaşlar burada hemen bu işlere başlamaya çalışıyor. Onlardan tanıdıklarınız var mı?
2: Tabii tabii, benim arkadaşlarım da var hani bunu hakkıyla yapan.
1: Evet.
2: Mesela Stuttgart'ta Burak diye.
1: Peki dalga geçtiklerinizle tanışıyor musunuz? Ama zaten bu genel bir dalga geçiş mi?
2: Biraz genel yani, böyle direkt spesifik olarak kimseyi hedef almıyorum. Ama yani tanıyanlar da videolardan görüp çok arkadaşça davranıyorlar bana, hani şey davranmıyorlar. Ters davranmıyorlar yani, öyle diyeyim.
1: Peki bu komedi kulübünde işler nasıl gidiyor?
2: Bak, çok güzel gidiyor. Kalabalık bir ekip. Biz düzenli olarak açık mikrofonlar yapıyoruz, gösteriler yapıyoruz. Türkiye'den gelen komedyenlerin turnelerini organize ediyoruz.
1: Kaç kişilik bir yer?
2: Yani bizim açıklarımızı yaptığımız yer 30-35 kişilik bir yer.
1: Çok güzel.
2: Yani açık mikrofonun olması gerektiği büyüklükte aslında.
1: Evet.
2: Diğer şovlar tabii işte 50-100-300 değişiyor yani.
1: Ama insanların aklına genelde özel.

0: özellikle Türkiye'deki bizim çok başarılı komedyenlerimizin birkaç bin kişiye gösteri yapmasından alışkanlık olarak biz sanıyoruz ki ya bütün dünyada böyle oluyor. Herkes 2000-3000 kişiye gösteri yapıyor. Hayır, dünyadaki birçok komedi kulübü 40 kişi 50 kişidir hakikaten.
1: Evet evet yani zaten mesela benim de bu işe başlarken herkesin söylediği şey var. İşte ben Cem Yılmaz'ı örnek alıyorum falan. Ya Cem Yılmaz'ı bir örnek alabileceğim bir şeyde göremiyordum. Çünkü çok yukarıda bir yerde evet. Ve çok kalabalıklar yapıyor. Ben onu hani izlerken bunu ben de yaparım diyemiyordum. Ama ben işte atıyorum tuz biber vesaire ortaya çıkınca evet. Bunu biz de yapabiliriz şeyi canlanmıştı.
0: Aslında evet, çünkü Cem'in büyük başarısından sonra küçük alanlarda başlayanlar şanslıydılar. Çünkü büyük alanlar değil, küçük birkaç arkadaş. Çünkü aynen Cem'in başladığı gibi. Cem de çok küçük bir alanda başladı. Ve o zaman da 20 kişi, 30 kişi, sonra 50 kişi. Ben onu ilk seyredenlerden biriyim herhalde. Hakikaten çok küçük bir alandı. Zaten güzel olan o küçük alana sığamamasıydı insanlar. Evet. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Bu arada bana, daha doğrusu Metropol FM'e okan.bayulgen@metropolfm.de'den ulaşabilirsiniz. Siz de bu programda olmak, kendi yaşam öykünüzü anlatabilmek için. Şimdi Onat'la devam ediyoruz. Şu anda belli bir sürede olan bir stand-up şovunuz var mı?
2: Evet, benim şu an bir saatlik, bir saat 10 dakikalık falan bir tek kişilik şovum var.
1: Peki bu parça parça mı oluştu? Yani tam olarak terimleri bilmiyorum. Çünkü galiba stand-up şovlarda şakalar için belli bir şey, yani bu punchline'lar falan, evet, gibi bir şey ayrılıyor. Sonra da nasıl bloklara ayırıyorsunuz? O kelimeleri siz bana söyleyin. Tam bilmiyorum onları.
2: Ya işte küçük küçük setler halinde.
1: Ha, set diyorsunuz, evet, birincisi. Evet.
2: Ya setler. O totalde bir saate erişiyor. Aslında onun çok bir şeyi yok. Nasıl söylenir? Bir kuralı yok aslında, ama şu an hani endüstride oluşan şey bir saatlik bir şey. Tam bir tek kişilik haline, evet, geliyor.
1: Peki aslında bunun başlangıcı böyle diyelim ki birkaç dakikalık bir set, sonra, hı-hı, bir tane daha, sonra tuğlalar gibi üst üste konularak belli bir süre sonra mı bir saatlik şov haline geliyor? Yoksa baştan adamı bir saat için sahneye atıyor musunuz?
2: Şimdi benim bazı deli arkadaşlarım var, bir saat yazıp çıktım ve oynadım diyen.
1: Evet.
2: Ama genelde...
1: hayal kırıklığı gibi işin başında o.
2: Evet, evet, yani çünkü nasıl olacağını bilmediği bir zamanda başlamış. Hı-hı. O zaman yani daha bundan 5-6 yıl öncesinden, hı-hı, bahsediyorum. Ama evet, benimki yavaş yavaş, pişe pişe gelişti diyebilirim. Yani 5 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika, sonra onlar birleşiyor. Bazıları çalışmıyor, atıyorsun vesaire. O şekilde yavaş yavaş.
1: Jerry Seinfeld'in bir belgeselini, evet, izlemiştim. Orada kendisi anlatıyordu. Diyordu ki benim 1,5 dakikalık bir setim vardı. Yani bir dakikası bir espriydi. Diğer yarım dakikası da ara sıra çalışan bir espriydi. Hı hı. Ve sadece o 1,5 dakika için mikrofonun önüne geçiyordum. Hatta hep birkaç dakika daha arttıracak şakalar arayışı içerisindeydim. Yani bu o kadar zaman almış ki birkaç, evet, dakikayı geçmesi. Belki bizim stand-upçı arkadaşlar acele mi ediyorlar diye düşündürdü beni bu izlediğim şey. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ya bilmiyorum ne kadar acele olur, ama insanların hani şeyleri çıkıp test etmesi gerekiyor mecburen bunu geliştirmek için. Ama mesela yine Jerry Seinfeld'den bir örnek vereyim. Onun da söylediği şey, bir şey yazdıysan aynı gün deneme diyor. Yani bırak onun tatminini biraz yaşa. Çalışır veya çalışmaz. Yani bir üzerinden en azından 24 saat geçsin, yani bir süre geçsin diye.
1: Hemen, evet, yani yeteri kadar prova etmeden, tiyatrocuların da düşündüğü, yani tiyatroda da şu kullanılıyor genelde: sakın sahnede aklınıza gelen şeyi hiç prova etmeden kullanmayın. Çünkü bir hayal kırıklığı onun sonu.
2: Evet, ben özellikle hiç yapamıyorum provasız iş.
1: Bir anda improvize bir şey çıkmıyor mu sizden? Çıkabilir aslında.
2: Yok, çıkabilen arkadaşlar var. Ben de çok şey yapmıyorum o konuda. Çünkü ben metne bağlı kalarak hani hareketlerimi, söyleyeceklerimi, el hareketimi falan şey yapmayı daha kendim açısından güvenli buluyorum. Birinin kalbini kırmayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim diye.
1: Peki, uğraşıyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
6: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mir habtenes? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
7: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kıymasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Hakan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Hakan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Onat Benli. Peki, acaba yazmak nasıl oluyor? Yazmak eylemi, stand-up'ını yazmak eylemi, bunu merak ediyorum.
2: Benim için bile çok hala enteresan çünkü böyle küçük notlarım oluyor. Komik bulduğum küçük
1: bunun için bir anlar. Defteriniz mi var?
2: Defterim ve telefonumu kullanıyorum ama yazarken, final haline getirirken genelde kağıt kalem kullanıyorum çünkü... bilmiyorum, daha hoşuma gidiyor. Kağıt
1: Peki,
2: kalem daha güzel.
1: Aslında ne garip bir şey değil mi? Ben bunu biraz şiire benzettim şimdi. Yani iyi bir cümle, evet. İyi bir şaka, iyi ve derin bir şaka, iyi ve ilham verici bir şaka. Ne kadar zor aslında. Bir cümlelik, birkaç cümlelik bir şey buluyorsun ve onu diğerlerinden saklıyorsun belki de. Belki onu bulduğun için sevinç içerisindesin. Sonra uygulamaya geldiğinde hadi ya çalışmıyor. Filan gibi bir şey değil mi bu?
2: Evet, ve bazen arkadaşlarımız sahnede şakalar deniyor ve çalışmıyor ve diyor ki atacağım ben bunu. Ben veya işte başkası, diğer komedyenler diyor ki şu cümleyi şöyle kur bir de dene diyor. Aynı şaka, aynı konu ve çalışıyor. Tamamen hani oradaki o dediğiniz gibi, yani şiir gibi bir ölçüyle yazıldığında çalışabiliyor.
1: Şunu merak ediyorum. Acaba Almanya'da Türkiye'den gelen sizin gibi bir adam, bir Alman'a göre daha mı şanslı acaba? Mizah açısından.
2: Yani
1: nasıl görüyorsunuz sokakta gördüğünüz sizin
2: Türk
1: yaşınızdaki Alman'ı?
2: Türk olduğumuz için daha şanslı olabiliriz. Hani.
1: Evet.
2: Yani en azından mizah duygumuz var.
1: Evet. Aslında bir acının üzerinde bu.
2: Ya tabii ki.
1: Bir mücadelenin üzerinde.
2: Ya ben çok acı olarak görmüyorum gurbette yaşamayı. Daha çok sinir bozucu ve komik buluyorum. O açıdan.
1: Sinir bozucu belki daha güzel uydu. Acı. Acı, geçmişte bir acı var.
2: Evet evet, şu an onun ekmeğini yememeliyiz biz en azından yeni gelenler olarak çünkü.
1: Çok güzel bir yaklaşım bu.
2: Onun cevabı, yani onu başkaları çekmiş.
1: Evet, biz aslında bir konforun üzerine, onların hazırladığı bir zemin üzerine geldiğiniz için. Belki.
2: Evet evet, kesinlikle.
1: Peki yine de aslında eğer bir ülkede sistem çok iyi çalışıyorsa ve herkes o sisteme kayıtsız şartsız itaat ediyorsa, kurallar çok kesinse, kuralları genişletmeye, esnetmeye çalışanlar ayıplanıyorsa ve herkes ciddi ve çalışkansa ve herkes erkenden uyuyorsa, burada bir mizah üremesi zor gibi geliyor bana.
2: Bence tam tersi. En azından bize uygun olmadığı için bu düzenin.
1: Ben onlar için söyledim.
2: Ha evet evet.
1: Ama size uygun olmadığı için size ilham veriyor. Aslında tabii, ters kesinlikle. Bir ilham alıyorsunuz. Ters köşe bir şey alıyorsunuz.
2: Yani. Ya burada zaten şeyde de Almanca komedi yapanların da en öne çıkanları gurbetçiler, Türkler.
1: Evet, kesinlikle.
2: O açıdan da onlar için de, mesela Almanca yapanlar için de yine Türkler öne çıkıyor.
1: Yani şöyle bir şey, bu ne saçma bir kural, buna niye uyuyoruz ki demesi için birisinin belki Alman olmaması lazım.
2: Evet yani yani gerçekten şey... Yani kral çıplak diyebilmek gibi bir...
1: Evet, bravo. Başka bir yerden gelmiş olması
2: evet.
1: lazım. Ya da başka bir gözle bakabilecek bir insan olması lazım.
2: Kesinlikle.
1: Yani bir İngiliz stand-upçı için evet, o bir, yani belki ülkeden çıkıp tekrar girmek falan gerekiyor. Ya da bir yerde bir sıfırlamak gerekiyor. Açıp kapamak gerekiyor kendini belki.
2: Evet evet, yani farklı bir gözle görebilmek çok daha alan açan bir şey.
1: Kesinlikle. Ne kadar Almancanız var?
2: Çok az.
1: Çok sevdiğiniz bir Almanca kelime var mı?
2: Afidesin.
1: Peki.
2: Her ortamdan kurtarıyor beni.
1: Evet, müthiş müthiş. Peki, Onat Benli'ye çok teşekkür ediyoruz geldiği için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağolunuz, var olun.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Zinedine Zidane, futbolun en büyük sahnesinde zarafetin, zekanın ve dramın adı oldu. Zizou, top ayağına geldiğinde oyunu sakinleştiren, bir dokunuşla yön değiştiren, büyük maçlarda büyüyen bir sanatçı. Marsilya doğumlu yıldız önce Cannes ve Bordeaux'da tanındı. Juventus'ta dünya yıldızına dönüştü, Real Madrid'de ise futbol tarihinin en özel isimlerinden biri oldu. Fransa milli takımıyla 108 maça çıktı ve 31 gol attı. 1998 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya attığı iki kafa golü Fransa'ya tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı getirdi. 2006'da ise kariyerinin son turnuvasında Fransa'yı finale taşıdı ve turnuvayı İtalyan stoper Materazzi'ye kafa atarak bitirdi. Ne olursa olsun turnuvanın oyuncusu da oydu. Kulüp kariyerinin unutulmaz zirvelerinden biri 2001-2002 sezonuydu. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen'a attığı o muhteşem vole futbol tarihinin en estetik gollerinden biri olarak kaldı. Zidane'ın oyun karakteri sessiz ama güçlüydü. Bağırmadan liderlik ederdi. Topu saklar, oyunun ritmini düşürür, sonra tek pasla her şeyi değiştirirdi. Fransa'ya verdiği katkı sadece skor değildi, özgüven, denge ve büyük maç aklıydı. Dünya Kupası denince Zidane'ın hikayesi hem zaferi hem insan olmanın kırılganlığını taşır. Onun mirası yalnızca kupada değil, futbolun duygusunda yaşamaya devam eder.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Torpağım Nilüfer Hanım yazmış, diyor ki ben diyor bu tarçını diyor her tarafa sürdüm diyor. Tüm pencerelerin etrafına sürdüm, duvarlara kadar diyor. Yine de geldiler diyor.
2: Kalitesiz tarçındır belki o.
1: Ama senin dediğin toz değil.
2: Çubuk olan.
1: Nilüfer Hanım diyor ki şimdi o zaman diyor çubuk olanı deneyeyim diyor. Karıncalar da şey diyormuş. Aa lan buraya tünel yapmışlar, gelin tünelden gidelim. Tünelden gel, tünelden.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
7: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
8: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
9: Euro Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.

elimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden.

0: Oyru Gıda 16. şubesini açtı. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Düşen...

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: Israel, South Africa has until November 2027 to file a reply to
3: Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Vorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gericht
6: verklagt. Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn. Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
3: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
4: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Profesyonel Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Uranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
6: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
6: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 1415.
4: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

gibi yapıyorsun. Her gün ki aynı oyun.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtlaşan Akantı Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanı.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Kottbusadam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
6: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Yaktın beni.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.